kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: En iyi aşk şarkıları Alem.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.

Döküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Husiler tarafından Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğiyle olan desteğimizi vurguluyoruz denilen açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu saldırılar derhal sona erdirilmeli denildi. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken anne ve baba tutuklandı. Akraba ve köylülerin de aralarında olduğu diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunda 4 şüpheli noktaya yer verildi. Rojin'in kaybolmasından 13 dakika önce Mehmet Çelik'le mesajlaşması ve yakınlardaki bir köy evinde kaydedilen şüpheli hareketlilik üzerinde yoğunlaşılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde KPSS lisans oturumuna giren 392 aday yeniden sınava alınacak. Sınav günü üniversitenin bulunduğu bölgede yaşanan trafik kazası ve yoğun trafik nedeniyle sınav yarım saat geç başlatılmıştı. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak.

0: Harcı işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini 25 baz puan artırarak %3.75-4 aralığına yükseltti. Böylece Fed 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına gitti. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre taşiş yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Reklam.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Vatan.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Burası Alem FM. Alem FM şeklinde yazılır. 30 küsur yıldır bu topraklarda şov yapıyor. Eğlence dünyasının tanınan, bilinen frekansı, istasyonu. Efendim, bu radyoda kimler kimler geldi, kimler kimler geçti. Ama onun gibisi gelmedi. Kendisi 6 dilde uzman, 4 dilde kaçakçı. Dünyanın her yerinde konferansları, panelleri oluyor. Ve bugün bizimle beraber, saygılar hocamdan bahsediyorum elbette. Hocam, günaydınlar.

0: taçları, şekli, verdiği kilolar, abicimler. Sevgili Sena'mızdan da bahsedelim mi çocuklar?
1: Bahsedelim sevgili.
0: Sena'cığım günaydınlar.
2: Günaydın abicim.
0: Bu ne oldu? Ne günü? Uyanan yerde para bulsun, uyanıp da günaydın çakar.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakarın dinleyiciler adı programı ödülleri doymasın inşallah.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakar bütün dinleyicilerimizin bahçeli evi olsun.
1: Abi.
0: Sena evlensin inşallah.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakar bütün dinleyicilerimiz yerde çeyrek bulsun.
1: Abi.
0: Bitcoinleri coşsun.
1: Abi.
0: Kapı komşusu Umut Bezgin olsun.
1: Abi.
0: Üst komşusu olsun.
1: Abi.

0: Yani bir sabahta Kantor'un topuzunu kaçırma. Şurada çok güzel eğleniyoruz. Bağırmalar, çağırmalar bu. Yani oğlum illa seni uyarayım mı yani? Bundan keyif mi alıyorsun sen? Hasta mısın? Manyak mısın? Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun ya? Çoluk çocuk dinliyor, yaşlı genç dinliyor, hastası şeyi dinliyor. Ya burada sana mikrofonu açmaya gelmiyor. O kadar övdük. İyi. Ne oluyor ya?
1: Çok özür dilerim Fatih Bey.
0: Ama yani... Allah Allah. Devam ediyoruz.

0: Her bu yarabda görevden çakanın arabasının yakıt göstergesi hep full olsun inşallah.
1: Abi inşallah.
0: Günaydın diyor. Ankara sizi öpsün mü?
1: Öpsün Ankara.
0: Gençler günaydın. Manisa sizi mıncıklasın diyor.
1: Mıncıkla Manisa. Abi kendine abi.
0: Sayın hocam nasıl başladı İstanbul güne?
1: İstanbul güne sevgili Yıldırım %40'lık normal bir trafikle başladı. Bu trafik artar. Klasik İstanbul sabahını yaşarız dünkü gibi sevgili Yıldırım. Ama sabah yağmurumuz çok fazla yok. Dünkü gibi değil. Ara ara yer yer bölgesel küçük küçük gün içerisinde yağışlarımız olacak. Eyvallah. Onu söyleyelim ama dünkü sıcaklıkların üzerine birkaç derece artı eklendi.
0: Eklendi.
1: O serinin birazcık gitti kayboldu.
0: Bu arada dün kazanan dinleyicilerimiz Instagram'da paylaşılmadı farkındayız. Bugün paylaşılacak
1: bugün
0: onu söyleyelim.
1: Gönderelim
0: dün
1: onu.
0: Teknik bir sorun oldu. Kusura bakmayın efendim. Bugün paylaşılacaktır EMA Sigorta'dan kazananlar.
1: 5 dinleyicimizi paylaşacağız.
0: Evet, 5 dinleyicimizi paylaşacağız sevgili dinleyenler. Ülke geneli hava diyorsun.
1: Evet, ülke geneli hava seviyesi sevgili Yıldırım. Dediğim gibi serinlikler bir ince azaldı. Birkaç derece arttı ama yağmurlu birçok yerimiz var. Az önce dinleyicimiz aldı. Antalya günaydın diyor mesela.
0: Antalya
1: günaydın diyor. Yağmur var diyor Antalya.
0: Dün birkaç Ankara'da böyle, da çok vardı Ankara'da.
1: Dün Ankara'da bu sabah Ankara'da bir şey var mı acaba merak ediyorum.
0: Ankaralılar yazar mısınız ne durumdasınız
1: çünkü
0: sevgili Ankaralılar?
1: Çünkü birkaç tane sabahın erken saatlerinde beyler yayın gitti diye 3-4 tane arka arkaya geldi. Acaba dedik fırtına yağmur bir şeyler
0: olabilir,
1: var mı?
0: Olabilir.
1: Ona bir bakalım onu bir inceleyelim.
0: Ankaralılar bir yazasınlar. Evet maşallah bugün de ağzınızdan bal akıyor diyor. Aydın Didim'den günaydın ponçikler diyor Yavuz diyor.
1: Yavuz günaydın Didim'e.
0: Abi ülke geneli yağışlı ben sana söyleyeyim.
1: Sağanak diyor Ankara
0: evet.
1: Sağanak diyor. Evet gördüğümüz kara kara sağanak yağışlar.
0: Bakayım. Bak
1: Isparta'da da yağmur var sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Güzel. Yağmur iyidir ya.
0: Tuğba Özcan Hanım'a selam söyleyin. Tuğba Özcan.
1: Selamlar Tuğba.
0: Kayseri'ye selam çakın.
1: Kayseri günaydın.
0: Konya fırtına vardı şu an bulutlu diyor.
1: Konya günaydın.
0: Valla o sabahın serinliği gelmiş çünkü bu sabah ben yataktan çıkamadım. Yani bildiğin o sıcaklığı sevdim yani o şeyi sevdim.
1: Şeyin altını mı ne derler pikenin altını
0: pikenin
1: mı?
0: Pikenin altını sevdim.
1: Pikede misin hala?
0: Pikedeyim.
1: Pikede misin?
0: Pikedeyim. Sen pikede misin?
1: Ben de pikedeyim.
0: Sen pikede misin?
2: Evet ben de.
0: Pikede. Hepimiz pikede miyiz?
1: Pikedeyiz.
0: Pikedekileri bir görelim. Pikeciler bir görelim pikeciler.
1: Pikedeyim yazsınlar.
0: Yaz pike çekmek yasaktır onu söyleyelim. Bilardocular bilir. Pikecileri görelim.
1: Geliyor mu pikeciler?
0: Evet pike.
1: Bu saatte zaten bu mevsimde bu hava koşullarında yorgana geçen geçmiş olsundur.
0: Niye efendim?
1: Geçilmez sevgili Yıldırım bu sıcaklıklarda yorgana mı geçilir?
0: Geçilmiyor mu?
1: Geçilmez.
0: Ya bu bir şey söyleyeyim yorganla akşam yorganla yatsam yatardım yani.
1: Yatardın ama 10 dakika sonra atardır o yorganı. Atardın fazla gelirdi.
0: Ama öyle zannediyorum ki bir iki haftaya geçeriz. Geçer miyiz?
1: Sanki. Sanki duruyor. Öyle
0: hadi
1: duruyor.
0: Hadi bakalım.
1: Pike!
0: Pikeciler.
1: Geliyor pikeciler.
0: Oğlum yok herkes pikeli.
1: Pike
0: yetmiyor. Mesela Ankara'da pike yetmiyor.
1: Ankara'da pike yetmiyor diyor. Ankara'da

0: daha serin demek ki sevgili Yıldırım.
1: Evet, pikeciyiz, daha yaz bitmedi. Ben Şakiracıyım diyor.
0: Ha Pike, ha Şakira.
1: Güzel şaka. Güzel, Şakira'nın eski sevgilisi değil mi Pike?
0: Evet, öyleydi sevgili Yıldırım. Hala onunla görüşmüyorlar değil mi, biliyor musunuz? Size bir
1: ben
0: haber geldi mi?
1: Oğlum ben nereden bileceğim ya? Makasın senin
0: ama
1: için.
0: Biraz takip ya lütfen. Birazcık Avrupa'yı takip.
1: Ay sen Şakira'yı seviyorsun, o yüzden takip ediyorsun.
0: Vallahi ben hastasıyım Şakira'nın. Çalsana be. O jo Şakira. Ya da Dünya Kupası özel şarkısı çalabilirsin.
1: Ocaz asi.
0: Ojo osasi.
1: Hınnım na. Ocaz asi. Hınnı hasi. Hınnı hasi. Hınnı hasi. Hınnı hasi. Hınnı hasi.
0: Hınnı hasi. Hınnı hasi. Hınnı hasi. Hınnı hasi. Rindin dey kamon sosi. Rikon van sen danandasi. Rindin dey kamon sosi. Dasi morning on in is.
1: Aferin. Güzel. Fena değil.
0: Çalıyor musun?
1: Şeyim var yani. Ağzın yeteneği var. Ağzın yatkın.
0: Ağzım gevşek o yüzden.
1: Peki. Çalayım o zaman sana.
0: Vallahi mi?
1: Çalayım.
0: Sabah Şakirası.
1: Evet.
0: Bak, hafiften.
1: Ne diyorsun?
0: Geliyor, sahneye geliyor, hafiften geliyor.
1: Çok iyi bir şarkıdır bu ya.
0: Şöyle.
1: Başka bir şarkı. Klibini de açayım mı? Vereyim mi? Ekrana yansıtayım.
0: Ekrana yansıt ya.
1: Klibi yansıtayım.
0: Arabada gidenler baksın.
1: Radyomuzun sesini açalım. Klibi izleyebilenler izlesin, izlemeyenler hayal gücüyle. İşte bu. Evet, evet. Beraber mi?

0: kafa açan uzman.
1: Yeterli.
2: Teşekkürler Fatih Bey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, sabah kahvaltı önerisi geliyor. Hazırsanız veriyoruz efendim. Bu sabah ne yenir?
2: Ne yenir yavrum? Kahvaltı deyince aklıma bir şey geldi sevgili Yıldırım. Şimdi ağzım da sulandı, anlatacağım. Dün akşam tost yapacaktım. Evde kaşar yoktu, aklıma sen geldin.
1: Nasıl? Anlamadım.
2: Senin bir link vardı internetten kaşar aldığın yer.
1: Ha.
2: Onu bana atsana ya.
1: Ha öyle geldi.
2: O güzeldi onun kaşarı.
1: Atayım.
2: O vallahi orası
1: ama
2: güzel.
1: Durmuyor galiba o dükkan ya.
2: Vallahi kapattı mı?
1: Çünkü ben en son bir baktığımda sayfa açılmadı çünkü.
2: Aa, kaşarsız tost olmaz ki.
1: Dün tost yapacaktın kaşarlı. Aklına ben geldim. Beni aramadın. Arasaydın keşke.
2: Ya akşam rahatsız etmeyeyim dedim ya.
1: Ara öyle durumlarda çekinme yani.
2: Kaşar bitmişti çünkü.
1: Sağlık olsun. Ben sana çok daha iyi bir dükkan söyleyeceğim. Sokak
2: yeni
1: arasında
2: mi?
1: Yeni. Çok güzel kaşarlar var. Böyle 5-6 çeşit.
2: Online siparişi var mı?
1: Var. Galiba var.
2: Çok evet, güzel.
1: Galiba.
2: Tamam çok güzel.
1: Yoksa ben sana alırım yani.
2: Oy vallahi sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İnsansınız ya.
1: Estağfurullah.
2: Gerçekten insansınız. Adınızı dağlara yazsam böyle
1: parasını
2: koca
1: alacağım
2: koca.
1: Oğlum senden sonra. Ben sana alacağım ama sen parasını vereceksin sonra bana.
2: Ha öyleli.
1: Ben niye iki ev bakayım abi?
2: Ne bileyim ya.
1: Benim zaten kendi evim var.
2: Ben alırım dedim ben hani bir
1: alırım,
2: anda.
1: Alırım dedim ben sana, hibe ederim dedim mi?
2: Tamam.
1: Alırım dedim sadece.
2: Tamam özür dilerim o zaman, Allah razı olsunları
1: geri
2: ben
1: alıyorum. Ben sana niye kaşar alıyorum ayrıca
2: tamam,
1: ya?
2: Geri alıyorum onları.
1: Neyi geri alıyorsun?
2: Kaşarı
1: geri alıyorum.
2: Ya ben ulaşamadığım için sana yakın diye
1: tamam,
2: düşündüm.
1: Tamam oğlum ben alırım sana. Ben tamam. Parasını vermem ben alayım.
2: Tamam.
1: Bedava alacağımı düşünme tabii
2: ben yani. Ben anlık öyle düşündüm, aklım öyle geldi.
1: Ya.
2: En azından bir tadımlık 100 gram
1: geçti,
2: falan belki.
1: Maymun gözünü açtı.
2: Belki 100 gram falan.
1: Önceden yapıyordum böyle iyilikler. Baktım ki abi enayi gibi görülüyorum.
2: Aa,
1: bu radyoda bak.

0: konuşuyorum.
1: Estağfurullah. Kim görüyorsun? Adını ver bana.
0: Açık konuşuyorum.
1: İsim ver ya.
0: Bu radyoda
1: kim yolumuza taş koydu, isim ver ya.
0: Hayır, öyle bir şeye gerek yok. Ben bir insanlara burada bir şeyler alıyorum. Arkamdan vay enayiye bak falan gibi isim vermem.
1: Alır mısınız şimdi bana kaşar?
0: Asla yok. Yok, kaşar ben sana zeytin bile almam.
1: Paralı paralı.
0: Parasıyla da almam. Yok.
1: Ya 5 saniye önce alırım diyordun. 5 saniye önce
0: üstünü küstürüyorsunuz. Vazgeçtim abi. Fikirlerim değişiyor 5 saniyede bir. Hadi bakalım.
1: Yazık ya. Link at bari.
0: Link atamam.
1: Onu da mı atmıyorsun?
0: Hak etmiyorsunuz.
1: Otur kaşarını top vallahi top kendi kendine.
0: Vallahi hak etmiyorsunuz. Kendi kendine. Bak şunu unutma. Kaşar ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Alırım dediğimi de alırım.
0: Araya gidiyorum.
1: Hadi git.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Kısa bir ara. Aradan sonra şovumuz kaldığı yerden. Orada nerede kaldığımızı bilen var mı?
1: Bir şey soracağım Fatih Bey.
0: Buyurun.
1: Bir şey soracağım.
0: Güzel.
1: Bir koala ne demiş?
0: Bir koala'ya ne demiş? Kaçan koalanır.
1: Bildiniz.
0: Bildin mi?
1: Evet. Yarın daha zor soracağım.
0: Peki bir arı diğer arıya ne demiş?
1: Sen kapat, ben arıyım.
0: Güzel. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili, Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
6: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin...

0: ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
4: Yeni bir araştırma. 1990'dan sonra doğanlar önce doğanlara göre

0: 70'lerin sonlarında oldu ama şimdi nesilde daha geç
1: diyorlar. Oğlum zaten senin dediğini diyor haber. Tam
2: haber benim dediğimi demiyor ya.
1: Aa. Oğlum sen aklın mı yerinde değil?
2: Çok özür dilerim Fatih Bey. Ben vallahi bak.
1: La ilahe illallah. Cenab-ı Rabbül Alem ya sabır. 90'dan sonra doğanlar önce doğanlara göre daha hızlı yaşlanıyor diyor.
2: Aa doğru. Doğru mu?
1: E tam onu diyor zaten.
2: Doğru haber doğru. Haber yapanların eline sağlık.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Valla Düzce'den çok dinleyicimiz yazıyor ya. Düzce'de şöyle şöyle bir soru var. Arkadaşlar Düzce'deki problemi biliyoruz. Oraya yeni bir cihaz gitti. Yeni bir alet.
1: Alet geliyor Düzce'ye.

0: düzelir. Bugün yarın düzelir. Evet. Düzce'de çok ciddi bir sorun olmuş da o yüzden yani.
1: O yüzden mecbur aleti
0: mecbur
1: komple değiştirdik.
0: Komple cihazları değiştirdik. Komple,
1: artık sadece Düzce'de biz çekeceğiz. Öyle bir alet.
0: Evet, kusura bakmayın efendim. Efendim efendim. Saat 7.31.
1: Bakalım sevgili Yıldırım.
0: Şov devam eder. Yol durumunu ver bize.
1: Evet, %45 olmuş. %45
0: yükseliyor,
1: olmuş.
0: Yükseliyor.
1: Yükselmiş birazcık, yükselmiş evet. Haklısınız sevgili Yıldırım.
0: Evet. Ankara. Farkındayız Ankara'cığım.
1: Ankara
0: güzel Ankara. Ankara. Ver bakalım günlük ilk haberi.
1: Geliyorum sevgili Yıldırım, açılışı yapıyoruz. İnternet üzerinden MacBook siparişi veren bir vatandaşın kargosundan bilgisayar yerine ne çıksa beğenirsiniz.
0: Ne çıktı, tuğla mı?
1: Mermer. Yine güzel. Ama sevgili Yıldırım, bu haberin detayını öğrendim ben sevgili. Dün görmüştüm haberi akşam saatlerinde. Çok bilinen bir siteden alıyor. Hani internette herhangi bir yerden almıyor. Bunu bir söylüyorum. Çünkü altta yorum yapanlar görmüşüm. Lan internetten
0: görmüşüm.
1: Gördüm.
0: Görmüşüm kendime.
1: Görmüşüm kendime. Hani internetten online işte MacBook bulunur, bilgisayar siparişi verilir mi falan. Ama aldığı yer çok bilindik bir yer sevgili Yıldırım. Ve satıcı da o bilindik yerin kendisi. Normalde atıyorum bir spor ayakkabı alırsın, kendi satıcısından almakla başka bir spor mağazasından almak arasında fark vardır.
0: Fark vardır, güvenirsin. Evet, doğru.
1: Burada da satıcı kendisi... Adam kutuyu açmış, fotoğraf çekmiş sadece ama ürünü paylaşırken.
0: Ya bir ara meşhurda hatırlıyor musun? Salatalık çıkıyordu sürekli şeylerin içinden, kargoların içinden.
1: Evet, bu da bunun mermer hali. Birazcık daha ağırlaştırmışlar herhalde şey olsun diye, bilgisayar almış sonuçta.
0: Biraz da inandırıcı olsun
1: diye. Biraz daha inandırıcı olsun diye. Ben gene şey şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü elimizde şey haberde gördüğümde video yok sevgili Yıldırım.
0: Hmm.
1: Çünkü insanlar artık şey yapabiliyor. Kutuyu açıyor, içinden MacBook alıyor, çıkartıyor. Onun yerine mermer koyuyor, fotoğraf çekiyor.
0: Yok artık.
1: Kutuyu açtım, çıkmadı diyor.
0: Dolandırıcılık bu ya.
1: Var, onu yapan da var sevgili Yıldırım. O yüzden şimdi burada satıcı mı, alıcı mı, kim ne yaptı?
0: Bilmiyoruz.
1: Onu bilmiyoruz.
0: Onu bilmiyoruz.
1: Onu ben bilmiyorum.
0: Ya Bursa'da bir acayip bir şey olmuş arkadaşlar, sevgili Bursalılar. Bunu gördünüz mü ya?
1: Ne
0: yolda
1: oldu Bursa?
0: Yolda denk gelen var mı? Seyir halinde bir araç var.
1: Ustalar.
0: Gidiyor bu arada, gidiyor. Ön kaput açık. Seyir halinde kaputa tutunmuş usta, tamir yapıyor.
1: Artık
0: giderken yapıyor.
1: Çünkü son çare sevgili.
2: Bir sol şeritte.
0: Hem bir de sol şeritte, doğru
1: en
0: söylüyor.
1: Solda, en solda.
0: Arkadaş bari sağ şeritten gidiyor. Bari yani en azından.
1: Ya da trafiğe kapalı alan yok mu ya? Muhtemelen ustamız çözemedi sevgili Yıldırım. Bir yerden bir ses geliyor. Çözemedi.
0: Giderken geliyor dedi çalışan.
1: Çalışan şu an gelmiyor abi, yoldayken.
0: Çalışan diyorum şey müşteri.
1: Arabanın sahibi.
0: Arabanın sahibi. Geldi mesela, ben sen geldim. Usta bu sesi düzeltmeye çalışıyorum ama yani bu hala bu ses geliyor, motordan geliyor ya.
1: Ustacım ya, durduğumuz yerde bakıyoruz, bir ses yok. Yani sana gelen sesle bana gelen sesle çok fark var galiba.
0: Dururken sorun yok, giderken var.
1: Onu atla.
0: Neye atlayayım?
1: Atla arabaya.
0: Sen gideyim mi?
1: Git, devam et. Kaputu aç. Kaputu aç. Öyle ben sallanacağım kaputu.
0: Ölürsün. Öyle olmaz öyle.
1: Niye ölelim ya?
0: Ya.
1: 20 ile gideceğiz. Fazla değil 20. En sola geç.
0: Ya başarılı bir iş gelir ustacığım.
1: Sağ tehlikeli çünkü. En sola geç. At kendini. Ben bakacağım ona ya. Bulacağım. O sesin nereden çıktığını bulacağım.
0: Bir de merak ettiğim şu. Haberde ustayı niye blurladınız? Blurlamışlar ustayı. Kaputun
1: ustanın
0: kaputa sarılmış. Ustanın
1: bize bakan tarafı şeyi çünkü.
0: He, çatal mı görünüyor?
1: O yüzden.
0: Ha. Ustayı niye blurlamışlar diyorum ben de ya.
1: Bir de blurlamalarla da ustanın kafası zaten gömük. Motorun içine sokmuş kafayı. Arkadan çektikleri için fotoğrafı sevgili. Arabanın önünden çekildiği için. Dolayısıyla ustanın arka tarafı gözüküyor.
0: Ya Allah Allah. Şuraya bak ya.
1: Ustam.
0: Geçtik.
1: Ayar peki. Yaptıysa tamam. Ses bittiyse tamamdır benim için. Ustalık halli olmuştur.
0: Bayılırım ya ustaların bu kaputu açıp dinleyip. Tır tır tır tır ses geliyor ya mesela.
1: Anında yerini hemen, bilenler
0: hemen,
1: var.
0: Hemen yerini bilen ustalara bayılıyorum. Ya da mesela şey diyor, bujileri değiştir bütün enfeksiyon gidecek diyor.
1: Hepsi.
0: Ama böyle doktor gibi şey yapıyor.
1: Çok acayip tipler
0: anlatıyor.
1: Var ya bu işte, çok acayip
0: i̇yiler,
1: tipler var.
0: İyiler, iyiler. Bence bu yaz ben de bu yaz şezlong almıştım. İnce bir sünger yatak geldi, geri yolladım. İşlemler devam edene kadar iznim bitti. Geri geleceğimiz gün şezlong geldi. Seneye kullanırız artık.
1: İnşallah. Seneye incelmez inşallah.
0: Siz yanınızda şezlong mu götürüyorsunuz ya? Nasıl oluyor?
1: Şezlong? Şey mi?
0: Arabanın üstüne koymuş, kendi şezlongunu kendi götürüyor.
1: Şey katlı, çok böyle 3-4 kere kat olan ince bir şezlong, demir oluyor ayakları. Onlardan mı acaba? Plastik şezlongu nasıl götüreceksin? Onlar dümdüz duruyor.
0: Değil mi?
1: Dümdüz duruyor. 2 metre bir plastik bir şey.
0: Ustamın da kaput açık yalnız demiş. Keltoşlar ailecek tatile çıkıyoruz diyor. Bizi iyice bir eğlendirin oğlum.

0: 17 Eylül'de tatile çıkmak ha.
1: Abdullah kızım Elif'e bir selam çakar mısınız? Tabii ki çakarız efendim.
0: Selamlar Elif.
1: Bizi şöyle iyice bir eğlendirir şey gibi olmuş. İyice bir lifleyin müzikler gibi. Bizi iyice bir eğlendirir.
0: En son 3 yıl önce yaptı hanım. O yüzden geldik. Şöyle bir çıkarsın makarnaları güzel güzel.
1: İyi yolculuklar efendim. Eylül tatili ucuz tatildir tabii.
0: Muhtemelen 17 evet. Eylül'e denk getirmişler. Okullar da açılmış. Bir de hafta içi gidiliyor sevgili Yıldırım. Yani ucuz ucuz ucuz oğlu ucuz.
1: Evet, yalnız çocukları anneanneye bırakmamışlar. Onlar da gidiyor. Çocuklar da gidiyor. Çünkü Abdullah ve kızım Elif'e diyor selam.
0: Beraber çocuklar. Beraber hep beraber. Ailecek tatil.
1: Evet. WhatsApp'tan ses klibi attım. Arızayı tespit edip parçayı sipariş etti. Gece bıraktım arabayı. Sabah tertemiz aldım. Demiş efendim.
0: Hemen anında çözmüşler yani.
1: Evet.
0: Güzel. Kaputa çözmüşler. Oturmadıysanız problem yok demek ki.
1: Peki günaydın.
0: Günaydın.
1: Gençler. Pardon ihtiyarlar.
0: İhtiyarlar mı?
1: Sağ olun efendim. Katar'dan dinleyicilerimiz var.
0: Günaydın Katar.
1: Ankara'da bu ne soğuk kardeşim diyor Furkan Bey. Yeni taşındık Ankara'ya. Böyle soğuk olur mu diyor.
0: İşte nereden taşındı? Demek ki daha sıcak bir iklimden geldiyse sevgili, ılıman bir yerden geldiyse Ankara adamı yorar.
1: Aslında sen Erzurum'dan Ankara'ya gitmeliydin
0: onlar
1: ki.
0: Onlar rahatlayacaktın.
1: Tişörtte gezerdin.
0: İzmir'den Ankara'ya gittiysen tabii birazcık üşürsün.
1: Üşürsün. Ver bakayım.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Yeni haberimiz Sivas'tan. Sivas'ta bir ortaokulda yoksul, durumu olmayan öğrencilerin faydalanması için askıda tost kampanyası uygulanıyormuş uzun bir zamandır. Dün abimizin videosunu seyrettim. Yeter ki öğrencilerimiz diyor okuldan diyor ayrıldıklarında karınları aç kalmasın. Askıda tost kampanyasında sadece tosta vermiyorum artık ben diyor. Hamburger isteyene hamburger, tavuk döner isteyene tavuk döner. Artık ne varsa diyor.
1: Helal olsun.
0: Sandviç, ekmek arası yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Demek ki buraya katkı sağlayan da çok fazla insan olduğu için ellerine kollarına sağlık.
1: Ellerine kollarına sağlık.
0: Herkesin helal ellerine olsun. Kollarına sağlık.
1: Evet.
0: Öğretmenler de alıyor mu acaba askıdan?
1: Vallahi şimdi onu söyleyecektim tam sen söyle.
0: Ufak çocuğu gönderiyor. Hakan git bana askıda tost.
1: Tam tersi. Öğretmenler bizi alırdı mesela. Ben hatırlıyorum ortaokulda, ilkokulda. Kantine giderdi hoca mesela. Derdi ki bu çocukların hepsine ver. Tost ver, işte bir şey ver.
0: Çikolata ver derdi.
1: Çikolata ver derdi. Parasını hoca öderdi. Hatırlıyorum.
0: Şimdi de yapıyor öğretmenler onu.
1: Yapıyorlar mı?
0: Yapıyorlar. Böyle bazen işte çikolatayla geliyor. Bazen böyle bir kantinden aldığı bir kurabiyeyle geliyor o çocuklara falan ara sıra.
1: Zekat, kırkta birini, kırkta birini demek ki maaşın.
0: Kırkta biriyle hep sakız alıyor işte maaşın. Kırkta biriyle öğretmenimiz.
1: Hocamız hemen orada öğrencileri şey yapıyor.
0: Öğrencileri sevindiriyor, güldürüyor. İlkokulda, ortaokulda ise bunlar pek rastlanmaz değil mi? Yok.
1: Valla ben görüyordum ortaokulda vardı.
0: Var mıydı ortaokulda?
1: Vardı vardı, bizde vardı.
0: İlkokulda genelde hocalarım. Duyuyoruz da ortaokul ben hatırlamıyorum.
1: Güzel zamanlardı.
0: Ortaokulda biz hocaları alırdık.
1: Valla.
0: Dersten geçebilmek için.
1: Biz de şey mi yapsak oğlum gün içinde burada? Stajyer çocuklar var ya, stajyer arkadaşlarımız.
0: Evet.
1: Gelin bize aşağı inelim şeye. Murat abimize.
0: Tamam.
1: Kafeteryaya. Diyelim ki bu arkadaşlar bugün alışveriş yaparsa stajyerler para alma biz ödüyoruz.
0: Biz ödüyoruz.
1: Çelik diyeceğiz. Gibi düşün yani. Hani çelik yapıyor ya.
0: Bir toplumsal hareket.
2: Ben de. Beni.
1: Ben de neyi?
0: Sen de mi yiyeceksin?
1: Stajyer. Sen hesabı mı ödeyelim anlamadım. Ne ama anlamadım.
2: Hani iyiliğe ben de dahil olabilirim.
1: Hani iyiliğe,
0: iyiliğe dahil iyiliğe. Olacak tamam.
1: Böyle bir şey yapsak mı acaba?
0: Öyle olabilir de.
1: Murat abi bana güven vermiyor. Yapıştırabilir.
0: Murat abi yapıştırır. Yani çocuklar iki tost yer, Murat abi 12 tost yazabilir.
1: efendim Türkiye Yunanistan'ın Akdeniz adalarını silahlandırmasına karşı askeri bir hamle yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim biliyorsunuz arttı. Çünkü Yunanistan anlaşmayı bozacak şeyler yapıyor. Adaları asker konuşlandırıyor. Şimdi biz de ne yaptık peki? Biz ne yaptık?
0: Ne yaptık?
1: Biz de artık şey yaptık. Adalara asker çıkarttık. Konuşlandırdık.
0: Kendi adalarımıza.
1: Kendi adalarımıza konuşlandırdık. Ama Sena bu haberde şey yazmıyor yavrucuğum. Hangi ada olduğu?
0: Hepsine.
1: Hepsini değil ya bir tane adaya.
0: Bir tanesine mi yapıyoruz?
1: Yozgat'tan galiba bir birlik çekildi oraya diye. Hatırlıyorum.
0: O da, evet. Sende haberin bayağı detayı var.
1: Var var canım biz gün içinde biz burada herhalde uyumuyoruz. Haber kovalıyoruz gün içinde lütfen rica edeceğim.
0: Şarkı dinlenilmiyor sadece burada.
1: Yunan adalarına... Yunan askeri çıkarılınca komutanlarımız da demiş ki öyle mi? Al o zaman.
0: Al.
1: Al o zaman.
0: En uzak yerden hem de Yozgat'tan getiriyoruz diye.

Evet, Türkiye'nin sadece 1,5 kilometre mesafede bulunan gayri askeri statüdeki Meis Adası'na. Biliyorsunuz Yunan askerleri yerleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Tunceli'deki 51. Komando Tugayı.

0: Orada TSK'nın göz bebeği birliklerinden biri bu.
1: Komando Tugay'ımız.
0: Evet, Komando Tugay'ımız. Türkiye'ye en yakın konumdaki Yunanistan toprağı olan Sisam Adası'nın tam karşısındaki Aydın Söke'ye kaydırılmış asker.

0: inan.
1: Hocama sorar mısınız bu işin sonu nereye varacak, nereye varacak diyor. Bu adalar meselesini söylüyor.
0: Diplomatik çözümler sevgili Yıldırım. Yoksa onların böyle bir şeyi yok. Ne derler ona?
1: Neyi yok?
0: Şeyli bir ülke değil.

0: Araya gidiyorum çocuklar, aradan sonra demek uygun mu?
1: Uygundu.
0: Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz, ayrılmayın.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Günaydın. Günaydın. Sabahın köründe istemsizce ama felaket tatlı gelen kaşıntılar. Ha bize söylüyor.
1: Ha biz kaşıntı mıyız?
0: Öyle diyor.
1: Enfeksiyonel değildir inşallah.
0: İnşallah değildir ama böyle.
1: Normal sinek ısırığı gibi. Hani
0: kalkar kalkmaz kaşıdığın bazı bölgeler vardır ya böyle işte belini kaşırsın. Boynun kaşınır mesela sabah.
1: Bende hiç bel boyun yok.
0: Ama kaşınırsın.
1: Kaşınırım. Göbek deliğim benim.
0: kaşıma gelir.
1: Göbek deliğim çok kaşınır. Nedense...
0: Hırt hırt hırt. Bir de hırt hırt ses de gelir.
1: Abi böyle hırt hırt
0: hırt.
1: Şu bak geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyor.
0: Gelmiyor. Gelmiyor. Onu duyuramayız.
1: Daha kuru ya. Bir deri lazım ona.
0: Kuru deri.
1: Kuru deri lazım.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Fatih Bey, bir şey sormak istiyorum. Bunu gönülden soruyorum sevgili Yıldırım. Tüm temiz kalbimle.
1: Hadi tamam, sor artık.
0: Geldim karşınıza ve sorumu soruyorum.
1: Oğlum sor artık ya. Evet, neymiş?
0: Benim için gerçekten ne yapardınız?
1: Siz için ne yapabileceğim şeyleri yapardım.
0: Yani mesela şöyle, Sibel Hanım beni kovdu. Bir canhıraş mücadeleyle. O ayrılık sürecinde.
1: Canhıraş.
0: Canhıraş mücadeleyle.
1: Canhıraş'ta bakıyoruz galiba.
0: Evet, bu aralar birkaç yeni kelime öğrendim. O ayrılık sürecinde benimle beraber olur muydunuz? Benimle beraber kol kora girer miydiniz? Siz de kendinizi kovdurur muydunuz?
1: Kendimi niye kovdururum sen?
0: Öyle zannediyorum ki Sena da ben kovulursam o da kendi de kovulurdu. Öyle zannediyorum
1: ki... Sibel Hanım seni kovsa ben de kendimi mi kovdum?
0: Evet, yani bir mücadele, ama o mücadeleyi yaptıktan sonra baktınız başarılı
1: olamıyorsunuz.
0: Şimdi bak,
1: bir dakika, mantık hatası yürütüyorsun burada. Şimdi sen Sibel Hanım seni kovdu.
0: Tamam.
1: Ben niye kendimi kovdurayım?
0: İşte mücadele...
1: Kalenin içinde bir tane şey olmalı ki...
0: Anladın İçeride mı? Misin evlat?
1: Ben niye kendimi kovdurayım? En azından birimiz yoluna devam etsin.
0: Etsin.
1: Senden
0: ki...
1: de bunu beklerdim bu arada.
0: Bana çok farklı bir
1: ben
0: yerden
1: yaklaştınız. Ben kalayım ki sana bakabileyim.
0: Çok farklı bir yerden yaklaştınız.
1: Sana bakabilmem
0: doğru,
1: lazım.
0: Doğru.
1: Şimdi sen maaşın bitti.
0: Bitti.
1: Artık ne olacak?
0: Bu ev nasıl geçinecek?
1: Ben sana destek
0: Kötü
1: olacağım.
0: Kötü yollara mı gideyim düşüneyim? Geceleri yollara mı gideyim, ne yapayım?
1: Oğlum.
0: Ne yapayım ben?
1: Sen kovulursan kovulursun. Doğru. Biz burada yolumuza devam ederiz.
0: Çok haklısınız.
1: Yani o kadar da değil. Yani ben... iş arkadaşlığı eyvallah, ama öyle sen kovdun. Oğlum benim de bir evim var. Benim de bir bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var.
0: Ben zannettim ki sevgili Yıldırım, eğer ben gidersem o mücadelenin sonunda...
1: Sen gidersen yenisi gelir. Sen gidersen yenisi gelir. Yani bu baki olan Alem efendim. Yani sen değilsin.
0: Hayır.
1: Ben değilim. Markadır burada önemli vay, olan.
0: Eyvallah
1: tabii.
0: Eyvallah.
1: Senin kafanda nasıl bir yerdeyim ben ya?
0: Sağ ol.
1: Sen kovulursan ben niye kovuluyorum oğlum?
0: Ben böyledir diye düşündüm.
1: Ya
0: iş arkadaşlığı.
1: Tabii ki de öyle değil. Öyle bir şey yok. Her koyun kendi bacağından yayın yapar. Bence öyledir.
0: Tek kalırım burada, devam ederim diyorsun.
1: Tabii ki de devam
0: Oraya
1: ederim.
0: Da başka birini oturturuz diyorsun.
1: Oturturuz her türlü. Çok alternatifimiz güzel. Vardır.
0: Ama bakmaya
1: Benim
0: devam
1: Benim kafamda var bir iki kişi zaten.
0: Tamam, bakmaya devam Bakmaya Kürme. Devam eder misiniz?
1: Sinirden gülüyorum ben şu anda.
0: Tabii niye sinirlendiniz ki? Ben sadece çok temiz kalbi duygularımla bunu...
1: Ya tamam, şöyle sinirlenmedim sordum. De yani şaşırdım. Ben yarın bir gün işten ayrılsam siz de ayrılır mısınız? Ne kadar garip bir soru yani bu.
0: Hani Umut Bezgin'i çıkardınız, ben de çıkıyorum kendi
1: Niye isteğimle. Çıkayım abi? Bana ne senin kendi hayatın ya bu. Çıkma. Görevlerini yerine getir düzgün. İşini gücünü yap, evine git.
0: Belki taktı Sibel Hanım bana.
1: Bak, Banu Hanım yazmış. Kovulman için elimden geleni yaparım. Ay ya, kovulmaman için. Yazmış. Kovulman diyor.
0: Şoka girdim.
1: Öyle abi, giden gider demiş. Yani kafa açan uzman olmaz da başka bir uzman olur. Olur ama diyor.
0: Yine kafalı mafalı.

0: Bu arada dün çok önemli bir organizasyon vardı. Duyurusunu yaptık. Türk Medya hem yarışın sponsoruydu hem de yelken takımımız var bizim. Biz buradan birik bir sitemizi dile getirmek istiyoruz. Türk Medya yelken takımı dün yarıştı. Değil mi? Dün diyorum. Ne zaman? 19'unda. İki
1: daha
0: gün sonra
1: ya,
0: ne dünü ya?
1: Var, daha var.
0: Dün duyuru yaptık.
1: Dün duyuru yapıldı. Birlikte bir araya geldiler.
0: 19 Eylül'de gerçekleşecek. Evet. Bosporus Kap'ta. Ama Türk Medya Yelken takımına bizi neden almadıklarını ben gerçekten buradan...
1: Tamam.
0: Bir küçük tatlı bir sistem. Yani
1: küçük bir tatlı bir sistem. Buradan dinleyenler varsa eğer biz ne yapabilirdik ki?
0: Yelken takımına biz...
1: Biz o turnuvayı niye... bozarız diye mi korktunuz?
0: Efendim bizler de olmak istedik. Şirketimizi, markamızı temsil etmek istedik.
1: İstedik.
0: Yelkenimiz var biliyorsun.
1: Var, bizde her şey var.
0: Yelkenimiz var ama biz yokuz. Kim var kadroda, kim var sen biliyor musun?
1: Ben ya? Hiç görmedim. Bir Lig Radyomuzdan Musa'yı gördüm galiba.
0: Lig Radyo ekibinde Musa mı var?
1: Evet, Musa'da olup bende olmayan ne var?
0: Vallahi buradan soruyoruz ya. Türk Medya Yelken takımında biz neden yokuz abi?
1: Niye ya?
0: Ben çok olmayı isterdim ya. Hadi sen yine olma.
1: Ya bakıyorum.
0: Sen onu. Yine olma. Sen
1: ben
0: yine
1: ol. Ya ben niye hiçbir şeyde yokum ya?
0: Oğlum sen ortalığa karışırsın.
1: Bakıyorum çünkü fotoğrafa baktım orada CEO'muza en yakın kişilerden biri benim yani fotoğrafa baktım.
0: Sen milletin yelkenine salça olursun diye belki seni almazlar.
1: Ya muhtemelen işte biz ortamı bozarız diye biz diyorum bak sevgili Yıldırım.
0: Ben bozmam abi ben niye bozuyorum?
1: Hayır,
0: ben
1: bozmam. Üzerine basa basa.
0: Ben nerede nasıl davranacağını biliyorum.
1: Ya ben sana garanti veremiyorum. Bana uyuyorsun ayak uyduruyorsun.
0: Hayır ne uyduracağım
1: sen
0: ya?
1: Sen de bana ayak uyduruyorsun. Ben görüyorum çünkü gittiğimiz dış yayınlarda toplantılarda falan sevgili Yıldırım.
0: Oğlum dış yayınlarda seni toplamakla uğraşıyorum ben. Milli sürekli bireysel takılıyorsun orada.
1: Evet seviyorum insanlarla iç içe olmayı, dokunmayı, eylemeyi.
0: Ama öyle olmuyor işte.
1: Kendime dokundurtmayı seviyorum ben.
0: Tamam da öyle olmuyor. İnsanlarla toplu halde...
1: Oturuyor. Toplu halde mi?
0: Toplu halde fotoğraf çektireceksin, muhabbet edeceksin.
1: Fotoğrafı çektiririm. Fotoğraf
0: bireysele indin mi? Uzuyor.
1: Uzasın daha süre iyi. Uzuyor. Daha iyi. Süre uzadıkça para artıyor.
0: Allah Allah. Sizin yelkeniniz mi var demiş. Var efendim.
1: Var olmaz mı
0: var,
1: ya?
0: Lütfen Türk Medya yelken takımımız
1: ben
0: da var.
1: Ben var ya bak öyle bir güzel yarışırdım ki orada yelkene yüzerek kazanırdım ya.
0: Sen yelkene bindin
1: yelkenlerin
0: mi daha önce?
1: Yelkenlerin arasından yüzerek
0: yelkene
1: geçerdim.
0: Yelkene bindin mi daha önce?
1: Bindim.
0: Ne nasıl bir şey yelken?
1: Yelkenli.
0: Yelken.
1: Uzun uzun çubukları var.
0: Güzel.
1: Böyle bir güzel bir gemi,
0: evet,
1: gemi
0: tamam,
1: gibi düşün.
0: Evet.
1: Uzun uzun çubukları var. Rüzgara göre yön değiştiriyor. Aynı ben.
0: Doğru bak bu tarafınız benziyor.
1: Aynı ben. Ben de yelkenim.
0: Evet. Biz de isterdik ama demek ki bizi layık görmediler.
1: Görmediler. Bu istemediler.
0: Vardır bir bildikleri
1: demek büyüklerimizin. Demek ki bu evinde sevilmeyen çocuğu biziz.
0: Biziz herhalde ama seneye böyle bir şey olursa hani bu seneyi geçtik de seneye bir şey olursa katılmayı çok isteriz.
1: Çok isteriz. Çok... Biz de çünkü biz de aile geçindiriyoruz. Biz de ev bakıyoruz.
0: Ne alakası var aile geçindirmekle?
1: Katılanlara para vermiyorlar mı?
0: Ne?
1: Yok mu katılımcılara?
0: Hayır oğlum öyle bir
1: vallahi
0: şey
1: yok. Vallahi mi? Şirketimizde ben gelmiyorum.
0: Oğlum ya, bu öyle bir şey değil.
1: Ben yokum.
0: Yelkene binip niye para kazanasın ya?
1: Abi orada bir yarışmanın içine girmiyor muyuz? Katılımcı değil miyiz?
0: Tamam katılımcıyız.
1: Şirketimiz adına en azından bir tam altın. En azından.
0: Katılanlara.
1: Katılanlar adına. Şirketimiz vermiyor mu? Çocuk yapana altın, evlenene altın,
0: doğru,
1: 10.
0: Veriyor,
1: yılına altın.
0: Veriyor.
1: Şirketimiz altın madeni var şirkette.
0: Oğlum yel...
1: Katılımcılara da birazcık... Ya tamam yarım, tamam yarım.
0: Ya tam katılımcıları değil ama belki mesela birinci oldun o zaman bir hediye vardır da para hediyesi değildir. Çikolata mikolatadır ya.
1: Tamam şampiyonluğa hediye. Ya şampiyonluğa hediye ne var onu merak ediyorum. Eğer güzel
0: şampiyon
1: hediye...
0: mu olacaksın?
1: Abi güzel bir hediye varsa ben olurum gibi hissediyorum.
0: Musa'nın yerine mi belki acaba Lig Radyo Musa'nın?
1: Musa ligi temsilen, biz de şeyi temsilen, alem, radyoları.
0: Yer yok, yer yok. Yelkenin yer içinde yer yok.
1: Ha, yer yok.
0: O ben zaman... sence sormamış olabilir miyim bunu?
1: O zaman Musa'nın ayağını kaydıracağız.
0: Bir şey olması lazım. Ya yelkende kaydıracağız.
1: Ya Musa kaç yıldır burada ya?
0: Hakikaten
1: kaç
0: ya.
1: Kaç yıl, Musa kim ya? Vallahi konuşturacaksınız beni şimdi sevgili Yıldırım.
0: Yok konuş abi.
1: Ya
0: doğru.
1: Lütfen yani. Burada Kerem Vatan var ya. 38 senedir burada ya. Hadi... Onu da geçtim, onu da geçtim. İkimiz varız burada, ikimiz varız. Sabahın bir vaktinden, akşamın bir vaktine kadar şirket için mücadelemizi sürdüren iki
0: biz,
1: insanız
0: biz. Olmalıydık
1: biz olmalıydık.
0: O zaman buradan savaş mı ilan ediyoruz?
1: Kime?
0: Lig Radyo ekibine.
1: Lig Radyo ekibine savaş. Hı.
0: Değil mi?
1: Savaş.
0: Biz bu
1: günlük
0: kadroda...
1: harcırah veriliyor mu peki?
0: Veriliyor.
1: Harcırah var mı?
0: Evet.
1: Tamam. Katlar yeniden karılıyor Lig Radyo.
0: Saat 8. Birazdan reklam haberlerden sonra geliyoruz, ayrılmayın.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Husiler tarafından Mekke

0: Şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğiyle olan desteğimizi vurguluyoruz denilen açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu saldırılar derhal sona erdirilmeli denildi. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Anne, baba ve akraba olan 4 şüpheli tutuklandı. Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunda 4 şüpheli noktaya yer verildi. Rojin'in kaybolmasından 13 dakika önce Mehmet Çelik'le mesajlaşması ve yakınlardaki bir köy evinde kaydedilen şüpheli hareketlilik üzerinde yoğunlaşılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde KPSS lisans oturumuna giren 392 aday yeniden sınava alınacak. Sınav günü üniversitenin bulunduğu bölgede yaşanan trafik kazası ve yoğun trafik nedeniyle sınav yarım saat geç başlatılmıştı. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini 25 baz puan artırarak %3.75-4 aralığına yükseltti. Böylece Fed 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına gitti. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre taşiş yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı. Bilim insanları milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorlarla insanların ortak yönünü ortaya çıkardı. Yeni araştırmada T-Rex'in sıcakkanlı bir canlı olduğuna ve vücut ısısının insanlara yakın olarak ortalama 36 derece seyrettiğine dair bulgulara erişildi.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Amili erkek voleybol takımımız Letonya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trossard ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu heyecanı bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 14'te Amasya Spor Çankırı Gücü'nü konuk edecek. Saat 19'da ise Ordu Spor 1967 Torul Belediye ile karşı karşıya gelecek.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 30, Antalya 26, Adana 33, Kayseri ve Erzurum 27, Trabzon 23 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava

0: konuşurum, seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
3: Çok teşekkür ederiz. Bu güzel şarkıyı Melis'e çaldık çocuklar.
4: Melis'e
3: şu an arabaya bindi Melis Hanım.
4: Melis'in isteği miydi?
3: Evet.
4: Anlaşıldı. Evet, evet. Melis bu güzel şarkı
3: annesi
4: senin için.
3: Annesi Mengü ile beraber şu an arabadalar, dinliyorlar ve buraya gelmeyi çok istiyor. Fakat annesi buraya getirmek istemiyormuş, öyle söyledi.
4: Okullardan dolayı mı?
3: Yok. Çocuğum sizden etkilensin istemiyorum diyor.
4: Doğru, geleceği adına doğru bir karar vermiş. Evet. Anne baba bunun için gerekli. Ebeveynler ne için gerekli?
3: Evet, çok istiyor ama güvenemiyorum diyor. Çocuğum bunun karakteri etkilenir diye. Fiziksel olarak orada olmak istemiyoruz. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Melis'in yanaklarını öpüyoruz.
4: Öptük
3: Melis'i. Öpüyor muyuz çocuklar? Öptük. Sena ablası.
5: Öpüyorum.
3: Öpüyoruz Melis.
4: Melis'i öptük.
3: Gel buraya artık Melis.
4: Gel artık, aileni ikna et.
3: Allah zihin açıklığı versin.
4: Sen de sistemimize katıl Melis.
3: Ne sistemi lan?
4: İşte dinleyicilerimiz
3: gelen müşteriden gelenler. Para alıyormuşuz gibi. Ponzi sistemi gibi.
4: Derneğimize küçük bir
3: yardımda bulun.
4: Yardımda
3: bulun. Ya mesaja bak ha, bölüm mesaj olur mu?
4: Nasıl
3: Maltepe düğün salonu mu burası
4: İstek
3: ya?
4: İstek mi geldi sevgili?
3: Evet efendim.
4: Ne gelmiş?
3: Şöyle kıvırtak bir şey çalsana.
4: Kıvırtak.
3: Bu ne bu? Yani
4: bu da kıvırtaktı.
3: Allah
4: bir seni
3: Allah.
4: Konuşurum bir seni. Bu da yani istersen kıvırabilirsin. İsten insanın içinde olacak sevgili Yıldırım kıvırmak.
3: Değil mi?
4: Yani iste yeter ki Cengiz Kurtoğlu'nda da kıvırırsın.
3: Doğru.
4: Yani Sinan Özen'de de kıvırırsın.
3: Yeter ki nasıl uyandığın önemli.
4: Yani yeter ki iste, vücut onu istesin.
3: Yeter ki iste. Birazcık şeyin olsun. Ne derler ona? Meyilin olsun.
4: Meyilin.
3: Meyilin.
4: Meyil.
3: Abiler şunu kapatalım. Evet, bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet. Vay be. Bugün var ya şov yapıyor dinleyici. Teşekkür ederiz.
4: Ben hala yelkendeyim ya.
3: Ne yelkeni ya? Tamam, yelken olayını kapattık artık. Türk medya yelken takımında bizi istemiyorlar abi. Bu kadar. Uzatmanın da alemi yok. Yani Lig Radyo bugün...
4: Bence bizden haberleri yok.
3: Lig Radyo bugün yelken takımına katılıyor. Biz katılamıyorsak biz bu şirkette istenmiyoruz anlamına gelir.
4: Neresindeyiz biz bu şirkette?
3: Yokuz abi.
4: Yokuz yani.
3: Biz neresindeyiz biliyor musun?
4: Yokuz.
3: Çocuklar şuraya gidin, yayın yapın, gelin.
4: Bu mu?
3: Bu oğlum, biz bu kadarız.
4: Tamam, hani haberle biz bu kadarız. Operasyonlarda bir radyomuz gidiyor. Sporla ilgili organizasyon diyelim. Hadi yelkene diyecekler ki hani beyler, spor organizasyonu olduğu için Lig Radyo. Bizi de eğlenceye götürün Ankara.
3: Luna Park'a götürün. Bizi de bir yere götürün abi.
4: Biz hiçbir yerde yokuz ya.
3: Allah Allah. Vallahi yeter ya.
4: Biz anca paralı işlere gidelim.
3: 12 yıldır birik birik şurama geldi artık abi. Yelken ya bu. Koca yelken.
4: Yer mi yok yani? Biz illa bir yerde dururduk arka kısmında. Ne diyorlardı yelkenin arka kısmına?
3: Yelkenin arka kısmı deniyor. İnşallah bu söylediklerimiz organizasyonu yapanların yelkenlerini suya indirir de. Bizi
4: yelkenler
3: fora olur inşallah. Çünkü vallahi şiştik abi biz de yani. Peki geçiyorum.
4: Bir yerde söylemek gerekiyordu.
3: Ver oğlum, ver bakayım.
4: Veriyorum sevgili Yıldırım. Gece ışığında uyumakla alakalı bir haberim var sevgili Yıldırım. Dilerseniz onu anlatmak istiyorum.
3: Diliyorum.
4: Gece ışığına maruz kalmanın kalbin yapısını ve işlevini olumsuz etkileyeceği...
3: Biliyoruz bunu zaten.
4: Ortaya çıkıyor.
3: Geç oğlum, biliyoruz bunu.
4: Biliyoruz, tamam. O zaman detayları sende. Buyurun. Neler oluyormuş?
3: Detaylara da gerek yok. Başka habere geçiyorum.
4: Başka habere geçiyorum.
3: Gece uykusu, tamam. Bilmem ne yapıyormuş. Yıllardır söylemiyor mu anne babalarımız?
4: Söylüyor.
3: Gece yazıyor, gündüz uykusu bir olmaz derler.
4: Tabii gece uykusu. Tabii. O hormonlar falan salgılanacak.
3: Çok önemli.
4: Bana çok güzel bir haber vereyim. Bir tane daha vereyim.
3: Arda'yla ilgili bir haber var. Arda Güler.
4: Nasıl bir haber sevgili
3: Arda'cığımız yıldırım? Real Madrid'e gittiğinden beri 12 kilo kas kütlesi kazanmış.
4: Çok değişti.
3: Çok değişmiş.
4: Çok değişti. Fiziksel yapısı ilk gittiği gün fotoğrafla bugünkü fotoğraf arasında dağlar kadar fark var.
3: İkisinde çocuk gibi. Hem büyüyor, İnanılmaz. Hem de çalışmalarını sıkı yapıyor. Gururumuz Arda. Arda'nın ismini mutlaka yayınlarımızda geçiririz bir kere en az.
4: Çok profesyonel sevgili Yıldırım. Profesyonel. O yüzden sadece orada işine baksın. Mourinho'nun gazına gelmesin. Mourinho bugün var, yarın yok. Arda sen her zaman Real Madrid'desin. Bunu unutma kardeşim. Bak ben buraya... Benim mesela fotoğraflarımı koysanız ilk Alem FM'e başladığım gün bugün ve before after yapsanız 10 kilo kas kaybettim.
3: Kastan mı gitti sadece?
4: Benim kastan gitti. Kas gidince ne oluyor? Protein eksiliyor. Protein ne demek? Yağlar eksiliyor. Yağlar nedir sevgili dedim? Beyin azaldı.
3: Abi küçüldü. Beyin hücreleriniz mi?
4: Beyin 10 kilo. 10 kilo. Toplamda 10 kilo. 4 kilosu beyin.
3: Siz radyoya başladığınız zaman beyinden mi gitti?
4: Beyinden gitti.
3: Oğlum balık ye.
4: Kastan da gitti.
3: Fosfordur ya balık ye.
4: Balık da olmuyor. Yeterince sevgili dedim. Alamıyoruz demek ki. Haftada bir balık yemekle olmuyormuş.
3: Hmm.
4: Haftada bir balık
3: yemeyeceğiz.
4: Haftada 2-3 yiyeceğiz ki.
3: Dünyada en yaygın 10 doğum günü açıklanmış.
4: Dünyada en yaygın
3: 10 doğum günü. İnsanlar genelde hangi ayda doğuyorlar? Neymiş biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? İnsanlar, dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğu Eylül'de doğmuş efendim. Birinci sırada Eylül var.
4: Vay be.
3: Vay be. Eylül ayı en çok doğum günü kutlanan ay.
4: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül.
3: Ne yapıyor? Ne yapıyorsun?
4: Dur bir dakika.
3: Geriye doğru mu?
4: Ağustos, Temmuz.
3: Geriye doğru mu sayıyorsun?
4: Ağustos, Temmuz, Haziran, Mayıs, Nisan, Mart, Şubat. Tam denk geliyor ha.
3: Neye?
4: Ocak ayına. Yılbaşı gecesinin ertesi eve.
3: Ne ki? Yılbaşı gecesi ertesi ne? Anlamadım ben.
4: Eğlenilmiş.
3: Ha, eğlenilmiş.
4: Eğlenilmiş.
3: Ha, kararlar verilmiş.
4: Zamlar belli olmuş.
3: Zam oranları.
4: Zam oranları.
3: Eyvallah. Tamam. Aramızda Eylül doğumlular var mı? Bize bir yazsınlar mesela. Ben evet.
4: Eylülcüler.
3: Ulan hakikaten ocağa denk geliyor. Ben de bir taraftan onu sayıyorum. Vallahi ocağa denk geliyor.
4: Hava kış, soğuk tabii.
3: Soğuk tabii. Evet. Dünyanın şu an nüfus konuştuğu bir çağda, nüfus konuşuyoruz biliyorsun. Nüfus azalıyor.
4: Hep söylüyoruz.
3: Bu haber önemliydi. Önümüzdeki Eylül'de iki katı olsun inşallah.
4: İnşallah, hadi inşallah. Bakalım. Tek duamız bu sevgili Yıldırım. En çok hangisiymiş Eylül'ün en çok doğum
3: günü? Onu göremedim haberde. Sen görüyor musun?
4: Bakayım şey var mı, haberi bulayım. Eylül'ün en çok ikinci doğum. Ha evet, en tep şeydeki en birinci sırada şey var. 9 Eylül.
3: 9 Eylül.
4: 9 Eylül. Eylül'ün en çok doğum günü olan ayı.
3: Hmm.
4: 9 Eylül'müş sevgili Yıldırım.
3: Evet, Eylül'den çok dinleyicimiz var.
4: Var bak, yazıyorlar. Çok kişi yazıyor.
3: 11 Eylül, 10 Eylül, 26 Eylül, Eylül, kocam ve ben Eylül'de. Herkes
4: Eylül'de.
3: Eylül'ü yazmış.
4: Eylül'ün bir de şeyi Eylül, var Eylül. Belki de sevgili Yıldırım. Bir uğur getiriyor da olabilir. Biz hangi aydayız? Şu an Eylül'deyiz.
3: Eylül'deyiz.
4: Ekim, bu Kasım, ay, bu ay dinleyici... 4 ay var. Ocağa 4 ay var Fatih Bey.
3: Bu ay şey çok.
4: Her ay bunu hatırlatacağım, size hatırlatacağım.
3: Geçtik peki. Ver bakayım.
4: Veriyorum. İngiltere'de 350 nüfuslu bir köy, hükümetin bölgeye 1200'den fazla erkek sığınmacı yerleştirme planına karşı bağımsızlığını ilan etmiş köy.
3: Köy yönetimi sembolik olarak köyün ne bu? Piddington Prensliği mi?
4: Evet, adını alacağını açıklamış.

0: Bomboş bir haber geçiyorum.
1: Ya, böyle bir şey.
0: Geçtim. Sena böyle saçma haberler atma yavrum.
1: Geç, buyurun sevgili Yıldırım. Harika bir haberim var.
0: Bende de var.
1: Ver bakayım.
0: Türkiye %99.88 saflıkta tungsten metali üretmiş. Neyse bu tungsten metali. Bunu da dünyada üreten 5. ülke olmuşuz.
1: Oo, başarmışız bunu.
0: Neymiş ya tungsten metali?
1: Savunma ve havacılık sanayinin en kritik metallerinden biriymiş.
0: Aa, buldum. Şimdi 3422 santigrat derecede eriyen tungsten.
1: O zaman
0: çok kıymetli metalmiş bu.
1: Bizim savunma sanayimiz ve havacılığımız için çok önemli bir şey.
0: Hem de %99
1: saflık.
0: Saflıkta üretiyormuş.
1: Neredeyse tamamı saf.
0: Evet efendim.
1: Çok harika.
0: Dur bakayım.
1: Ya dün bir tane de video seyrettim. Şimdi %99 deyince sevgili Yıldırım. Dünyada çam balı üretiminin %90'ını bu memleket.
0: Türkiye'den.
1: Dünya bak, dünya diyorum.
0: Çambali derler ona.
1: Çambali.
0: Elsiz lava.
1: Lava.
0: Çam balı üretiyoruz.
1: Evet.
0: Ve peki pazarlayabiliyor muyuz?
1: İşte videonun ana konusu da buydu. Heh. Neden bizim dünya çapında bir markamız yok?
0: Yok.
1: Yok. Niye olamıyor? Yani bu
0: abi
1: dünyaya...
0: biz bu PR işlerinden çok anlamıyoruz.
1: Yapamıyoruz. Biz diyor PR'da diyor bir şekilde eksik kalıyoruz. Bir yerde bir şekilde yapamıyoruz diyor ama diyor. Düşünsene ya, dünyanın bütün çam balı. Bütün diyeceğim artık yani. %80'ini 90'ını karşılıyorsun. Ve senin dünya çapında bir markanın olmaması üzücü. Yapsak yaparız ya, kaç tane, bir tane değil 5 tane marka çıkartırsın.
0: Çam dünyaya aslında, pazarla.
1: Dünyaya pazarlarsın.
0: Ünlülerimiz şimdi, de reklamında oynasın.
1: Mis gibi.
0: Çam mesela geldi mesela Kıvanç Tatlıtuğum. Kıvanç Tatlıtuğum. Sen de Tarkan'sın.
1: Tarkan'ın.
0: Mesela.
1: Aynı reklamda.
0: Aynı reklamda oynuyoruz.
1: Aynı reklamda paraları yiyormuşuz.
0: Ama oğlum bu sefer ülke içine reklam olacak. Daha global isimlerle.
1: Biz Can Yaman o zaman.
0: Hayır. Jennifer Lopez mesela.
1: He, anladın mı? Şey gibi. Shaquille O'Neal hava evet, reklamı gibi.
0: Evet.
1: J-Lo. Şey,
0: ben de Türkiye'den, çam balımı Türkiye'den söylüyorum. Bunun İngilizcesi ne? Bunun İngilizcesini hemen söyle bana.
1: Hemen söyleyeyim.
0: Jennifer Lopez gibi düşün kendini.
1: Honey, my honey.
0: Dur bir de müziğini de vereyim birazcık. Bekle oğlum ben.
1: Müziği mi var bunun ya? Ha, Jennifer Lopez gibi.
0: Oğlum Jennifer Lopez gibi diyorum. Jennifer Lopez geliyor diyor ki... Şey diyor, merhaba, hi ben Jennifer Lopez, çam balımı Türkiye'den söylüyorum. İnanılmaz lezzetli falan, delicious falan, öyle şeyler söylüyorsun, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Böyle reklamlar lazım abi, globale oynamak lazım sayın hocam. Yani global olacağız.
1: Tabii doğru, isimleri çok doğru seçmemiz lazım. Dediğin gibi Tarkan'ı alırsak Tarkan sadece olur, bizde
0: Tarkan,
1: kalabilir.
0: Tarkan
1: yani.
0: Bizde Tarkan.
1: Tamam yani, bilinen birkaç ülke var, şarkıları çalınan, yazları falan duyuyoruz diskolarda, evet, kulüplerde falan.
2: Hi. I'm Jennifer Lopez. I'm ordering pine honey from Turkey. This honey is delicious.
0: Honey değil oğlum. Çam balı değil. Çam honey.
1: Çam honey.
0: Çam honey. Çam honey. Tamam. Honey deyince genel bal oluyor.
1: O zaman arkaya şey koy.
0: Ne koy?
1: Pin honey koy ki çam honey değil derken birbiriyle örtüşsün.
0: Çam honey, pin honey.
1: Ha, şey. İkisi de honey ya.
0: Oğlum, kötü çok. Evet, geçtik. Evet, ver bakayım.
1: Kendi yapsa böyle demedi. Güler.
0: Herhalde oğlum.
1: Kendi yapsa gülerdi.
2: Hello, hi, I'm Jennifer Lopez, J-Lo. I'm ordering cham honey from Turkey. This is
0: annem cham gil de honey. Söyler, annem gil de söyler.
2: My
0: şey.
2: mommy, I love Turkey pine honey chambali.
0: Annemler söyler.
2: Anne, singing song my mommy.
0: Öyle söylemek değil oğlum. Neyse tam yok yapamıyorsun.
1: Şarkı söyler.
0: Öyle değil.
1: Bal şarkısı.
0: Abi Jennifer Lopez Türkiye'den bir şey alıyor ama bal değil demiş.
1: Ne alıyor ki?
0: Onu yazmamış.
1: Şarkı mı çalıyor?
0: Çam balından bizi ürküttüler. 5 kavanoz bal 100 lira dediler, baldan uzaklaştık.
1: Evet diyor. Bir ara ekranlarda, uydu kanallarında özellikle
0: çok vardı,
1: sevgili Yıldırım.
0: Çok vardı. Evet. Bu arada tungsten var ya.
1: Evet, metal.
0: Evet. Onun ne kadar kıymetli olduğunu dinleyicimiz böyle şeyler, raporlar atıyorlar. Şu kadar kıymetli, bu kadar kıymetli diye. Teşekkür ederiz. Bilmiyorduk. Yüksek erime noktasına sahip, şöyle düşünün onu, jetlerde metlerde arkasından yüksek ısı çıkıyor ya.
1: Evet.
0: O metalin erimemesi lazım ya.
1: Doğru.
0: Orada mı filan kullanılıyor.
1: Çok lazım.
0: Çok önemli
1: gerekli,
0: bir metalmiş.
1: Çok gerekli.
0: Bilmiyorduk, biz de öğrendik efendim.
1: Dünyadaki 5. ülke olduk, tebrik ederiz.
0: Tebrik ederiz, yolumuz açık olsun inşallah.
1: Amin.
0: Evet. Peki, oğlum Tarkan J-Lo'ya bal hediye gönderse güzel olmaz mı?
1: Şey olabilir, Tarkan... Satıcı olabilir sevgili Yıldırım, Türkiye Şubesi Çambalı'nın. J-Lo'da online sipariş veriyor bilgisayardan.

0: Sipariş Tarkan'ın önüne düşüyor. Kargoya Tarkan teslim ediyor.
1: Güzel reklam.
0: Değil mi? Güzel.
1: Çok tanıdık geldi ama. Günaydın.
0: Kuryede siz... benim. Ceylo'ya teslimde.
1: Sizin Gülben Ergen gibi aboneliğiniz vardı. Kaç para kazandınız demiş. Hocamızın vardı o zaman. Instagram aboneliği.
0: Bir kişi var şu an. 49.90 aylık gelirim var.
1: Ne kadar kazanıyorsun gerçekten?
0: Yok, kazancım yoksa. Niye gelmiyor bilmiyorum. Gelmiyor bana. Gelmiyor.
1: Abone olmadı mı insanlar
0: var,
1: sana?
0: Var, abonem var.
1: Fiyat belirlememişsindir.
0: Fiyat
1: ondan
0: da var. 49.90 değil miydi? 49.90'dı fiyatımız.
1: Yatmadı mı hesabına da?
0: Yok, hesap yok.
1: Belli bir limitin üstüne gelince belki yatıyor
0: herhalde
1: olabilir.
0: Herhalde mesela 20.000 TL'ye ulaşınca mı artık nedir 10.000 TL'ye ulaşınca.
1: Öyle bir şey olabilir.
0: O limite daha gelmemişiz arkadaşlar.
1: Evet. Abi çam balı işini bence çok köpürtmemek lazım. Onun da sahtesini yaparlar, rezil rüsva oluruz demiş.
0: Ya zaten yapıyoruz. Her şeyin sahtesi var burada. Yok mu?
1: Var.
0: Var sevgili Yıldırım, ama önemli olan işte onu bir global marka haline getirmek.
1: Marka haline getirmek.
0: O marka
1: bravo
0: haline getirdiğin zaman o sahtecilikten sıyrılmış oluyorsun.
1: Peki. Geçtim.
0: Geçiniz efendim. Kaldı mı?
1: Şöyle bakıyorum, var bir iki tane daha var.
0: Güzel güzel. Evet. Varsa güzel. Türkiye'de Ağustos ayında satılan araçların %97'si otomatik vitesliymiş sevgili Yıldırım.
1: Bitti o iş.
0: Manuel kalmadı.
1: Manuel kalmadı.
0: %3 kalmış.
1: Manuel seven de kalmadı artık. Çünkü bir otomatik kullanan manuel çok zormuş
0: geçmiyor,
1: ya.
0: Geçmiyor, geçmiyor.
1: Geçmiyor diyor.
0: Geçmiyor. Trafikte falan sevgili Yıldırım en çok manuel biliyorsun.
1: Siz manuel, siz otomatikçisiniz.
0: Ben belli bir yaşa kadar manueldim. Onu zaten herkes aynı değil mi? Zaten Türkiye'de otomatik var mıydı o kadar,
1: yoktu,
0: çok yaygın?
1: Yoktu, o kadar yoktu, doğru.
0: O kadar yaygın değildi. Artık biz de otomatiğe geçtik.
1: Hayırlı olsun. Sena öldü orada galiba. Sena ne oluyor yavrum?
0: Bir şey kaçtı boğazına.
1: Bir şey kaçtı boğazına. Öksürüyor. İyi misin? Çam balının sahtesini yapmak kendisini yapmaktan daha zordu.
0: Daha masraflı. Daha masraflı.
1: Yalnız çam balı tüketen de bayağı varmış ya.
0: Seviliyor sevgili.
1: Seviliyormuş yıldır yani.
0: Bu memlekette sevilir.
1: Şuraya bak. Dinleyicimiz gönderiyorlar.
0: Beş evde, car
1: mutfaktan hani mesela göndermiş. Ayhan Bey göndermiş. Çam balı budur demiş. Vay be.
0: Bir de herkesin balcısı vardır mesela sevgili Yıldırım. Git mesela normal tanımadığı bir yerden bal alan göremezsin. Bir de tereyağı da böyle bir şey vardır.
1: Tereyağı, bal, yumurta.
0: Yani yumurta biraz daha hani.
1: Bizde öyleydi mi? İzmit'te annemler hep böyle bir bilindik yerde yumurta alır.
0: Belli bir yer vardır. Yumurtası, evet. Balı, tereyağısı oradan gelir.
1: Alır. Peynir, çocukken hatırlıyorum peynircimiz de vardı.
0: Peyniri tenekeden ya eskiden.
1: Yok yok, aldığımız hep sabit bir yerimiz vardı.
0: Bizim. Klasik bir yer
1: klasik
0: vardı.
1: Klasik bir peynircimiz vardı, oradan alırdık.
0: Ama böyle köy şeyi değil mi ama? Hani öyle gelirdi.
2: Süt de öyle.
1: Sütçü. Var mı hala, soralım dinleyicilerimize.
0: Sütçüler geziyor hala.
1: Neyinizi sabit bir yerden alıyorsunuz?
0: Müdavimi olduğunuz.
1: Bir sabit gıda. Yıllardır aldığınız, bildiğiniz, tanıdığınız. Neyiniz var? Genelde tereyağı alınır. Ya da Trabzon'dan bir yerlerden söylenir.
0: Gelir, tereyağı gelir.
1: Söylenir.
0: Bal gelir, peynir gelir, acaba? Süt gelir bunlar.
1: Söyleyenler var mı bir yerlerde? Selam var mı?
2: Evet.
1: Söylediniz. Ne var?
2: Kuzenimizin mandırası var. Biz peynirleri, sütü.
1: Oradan.
2: Tereyağı oradan alıyoruz.
0: Karadeniz'de değil mi?
2: Trabzon'dan.
0: Güzel gelir orada.
1: Biz de söyleyelim be abi, bak taradığı varmış.
0: Var,
1: biliyorlar.
0: Şey mi, kendilerine mi üretiyorlar yoksa?
2: Kendileri üretip dağıtıyorlar.
0: Dağıtıyor, satıyor yani.
2: Satıyor, biz de direkt oradan alıyoruz.
0: İyi, satıyorsa, satış yapıyorsa biz de alabiliriz sevgili Yıldırım. Çünkü bazıları sadece kendi için üretiyor. Kendine kadar ya da etraftaki ailesi kadar.
1: Kasap, kasap çok gelmiş.
0: Kasap.
1: Kasabım var diyor, eti başka yerden almam.
0: Gitti benim, eskiden vardı ya. Yok artık, kasabım da kalmadı. Biliyorsun marketlerden ne oldu belirsiz etler alıyor.
1: Evet ya.
0: Alıyorsun eti yumuşamıyor. Sabaha kadar marine et olmuyor.
1: Tahin pekmezimi alıyorum diyor.
0: Zeytinyağı.
1: Zeytinyağı, bravo. Zeytinyağı çok gelmiş. Zeytinyağı ondan sonra. Bizim dolandırıcımız hep sabittir, aynı yerden alırız diyor. Sakin olun. Zeytinyağı hep zeytinyağı. Yaprak sarmalık. Yıllardır hep aynı insandan tereyağı alırız demiş. 25 yıl oldu diyor.
0: Vay be, bozulmadı mı? Hiç değişmedi mi ya tereyağı?
1: Bozulmamış herhalde. Helal devam olsun ediyor.
0: Genelde böyle belli bir yıl sonra bir değişmeler meydana gelir ya. Tadında, kokusunda, şeklinde, böyle renginde falan, ama bozulmamış 25 yıldır.
1: Tereyağı Konya'dan, zeytinyağı buradan sipariş ediyorum. Şey, Bursa'dan demiş.
0: Tereyağı köyden, Veli Emmi'den alıyoruz biz. Salçacılar da var, salçacılar.
1: Salçacı. Ya salça dediğinde canım ne çekiyor birkaç gündür biliyor musun?
0: Ne çekiyor?
1: Salçalı yumurta. Salçayı böyle. He?
0: Şu yağda an şey böyle çekti be... benim de salça deyince. Kızarmış ekmek üzeri tereyağı salça.
1: O da olur.
0: Tereyağı
1: o
0: salça.
1: Da
0: olur. Hafif acımsı. Domatesin üzerine ince bir biber. Minik bir biber salçası.
1: Ama şimdi bir yüz salçalı yumurta olsa yenmez miydi çocuklar?
0: Yenir.
1: Tereyağı. Yenir. Trabzon tereyağıyla.
0: Of.
1: Of. O salça bir de eridikçe odayı koku sarar.
0: Yoğun yoğun kokusu. Yoğun, yağını yoğun da bırakır böyle şeyin içine. Yumurtanın içine. Sarı
1: ya,
0: sarı.
1: Ya bizim şey yapıyor mu, kafeterya yapıyor mu acaba?
0: Salçalı mı? Hmm. Salçalı hiç görmedim Murat abide. Kavurma mamurma var, kaşar var, bir şeyler
1: ama salça
0: var
1: ama ben de görmedim.
0: Salçayı görmedim.
1: Nasihat diyor, babamlar alırım sürekli.
0: Yıllardır aynı yerden. 2014 yılından beri aynı kişiden her yıl 4 teneke çam balı alıyoruz diyor. Vay be.
1: Kışlık domates yapıldı mı gençler demiş.
0: Yapıldı. Dün ve evvelsi gün, iki gündür yapılıyor bizim evde sevgili. Ortalık domates, biber.
1: Valla.
0: Eve giriyorsun, buhar vuruyor üzerine bak. Ve suratına domatesin buharı vuruyor.
1: Kışın bu kadar tüketiyor muyuz ya?
0: Fokur fokur kaynıyor ya, fokur fokur. 20 kilo domates alınmış dün daha. Ondan önceki gün de alındı. Sürekli blenderla çalışıyor. Evde bir ses. Biliyorsun o da çok acayip ses çıkartıyor.
1: Evet. Beyler Allah aşkına şu yayına aç gelmeyin. Oğlum yenmez mi ya?
0: Yenmez.
1: Allah yenir ya.

0: ilaç. Eczane adı vermiş hatta. Yıllardır aynı eczaneden ilaçlarımı alıyorum. Bu ne ya, bu dede takıntısı.
1: Başka eczanede farklı bir ilaç mı veriyorlar? Vermezler ki, ilaçların hepsi aynıdır ya.
0: Hop. Bursa'ya gelip de kahvaltı yedik diyor. Geleceğiz. Tahanlı için geleceğiz. İstanbul yol durumu son dakika 8.30.
1: %54 sevgili Yıldırım, bugün çok abartmadı kendini.
0: Fena değil.
1: Fena değil.

0: Gidiyoruz, aradan sonra devam. Aramıza yeni katılanlar da var. Furkan Kara'nın eşi sevgili Ayşegül Kara.
1: Hoş geldiniz.
0: İlk kez dinliyor.
1: Aramıza yeni katıldınız.
0: Hemen diyor müşteriyi yakalayın, bağlayın gençler.
2: Ayşegül Hanım hoş geldiniz, aramıza hoş geldiniz. Yaptığımız şakalarımızdan sadece biz sorumluyuz.
0: Şimdi reklama gideceğiz. Reklam dönüşünde show devam eder. Dönüşte 5 dinleyicimize sticker vereceğiz. Bugün biraz erken veriyoruz.

0: Gidemiyorum reklama biliyor musun? Hareketleri dinlemek için.
1: Kim bu şalan Ankara Coşkun mu?
0: Ne bileyim bilmiyorum ki. Yok yazmıyor. Kafa açan uzman Eskişehir tehlikeli çift telli yazıyor.

0: İzmir'e ne zaman geliyorsunuz prensesler? Sen cevapla, ben podcast'ten dinleyeceğim. Şu an akşamın İBD'sini dinliyorum. İzlenecek bir şey değil.
1: Şu an orada.
0: Sen bir cevap ver.
1: Şu an orada. İzmir'e biz yakın zamanda sevgili Yıldırım gittik mi? Peki gittik mi?
0: Yakın zamanda gitmedik. Yok, gitmedik.
1: Çok oldu mu İzmir'e gideli ya? Ne kadar biraz oldu İzmir'e gideli? Biraz oldu mu? Ha.
0: İzmir'den bir davet gelirse
1: gideriz. O zaman gitmek lazım. İzmir'imiz gelmiş. İzmir'in zamanı geldi.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur. Mutfakları

0: Reklam.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
7: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
8: Yataşla mutlu uykular.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
9: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
6: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
12: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
15: Getir, bir mutluluk getir.
16: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
17: İngiltere'den selam çakmış dinleyicilerimiz. Ya İngiltere deyince aklına yine giriyor ilk.
18: İngiltere kraliyet ailesi geliyor.
17: Oradan kim geliyor? Benim Diana geliyor ya.
18: Şey değil miydi ya bunların eski?
17: Prenses Diana.
18: Evet ya.
17: Hepimizi nasıl yürekten dağlamıştı be.
18: Bir şarkının içinde de bu geçti.
17: Hangi
18: Tuğçe Kandemir'in bir şarkısı vardı. Yanlış diye bir şarkı, hatırlıyor musun? Orada şarkının içinde de geçiyor.
17: Neyi geçiyor?
18: Diana'ya atfettiği bir şarkıdır.
17: Saçmalama.
18: Diana Diana geçiyor.
17: Şarkının adı ne?
18: Yanlış.
19: Bıraktım zamana geride kalan.
17: Oğlum bu o mu?
18: Biraz at gözlüklerinizi.
17: Çıkaralım.
18: Evet, çıkaralım. Tuğçe'yi biraz kesebilir miyiz?
17: Niye?
18: Canımı sıkıyor şarkı söylemesi.

0: Canlarımız er çetinimiz. Hala Taksim'de çektiği klibin üstüne klip Türkiye'de gelmedi biliyorsunuz. Çok güzeldi hakikaten. Taksim'de yürüyordu. Arkasında binlerce insan yürüyordu. Ve müthiş bir klipti valla.
1: Yarında kendiliğinden oluşan halk korumaları.
0: Halk korumaları.
1: Kendiliğinden bir anda oluşan halk
0: Yıllar sonra ortaya çıktı biliyorsun.
1: Ya işte.
0: Dediler ki, yani Candan Erçetin kendisi söylüyor. Yürüdüm ve yanımdakilerin konuşmalarını duyuyorum. Beni diğerlerinden koruyor.
1: Böyle önüne falan.
0: Gelmeyin beyler oğlum falan. Ne
1: sakin
0: oluyor falan?
1: Kadın önünü açın. Kadın önünü açın.
0: Beyler kalabalık yapmayın falan gibi şeyler.
1: İlkokul aşkım biliyor musunuz?
0: Candan Erçetin mi?
1: Hadi canım. Vallahi
0: herkesin vardır ama böyle bir ilkokul aşkı.
1: O kapıma dayanma sakın var ya.
0: Kapıma dayanma sakın. Yakarım inan. Yakarım.
1: Şu da şöyle bir o sandalyeyi biliyor musun?
0: Oğlum o şarkı o şarkı değil ya.
1: O sandalye tabii oradaydı.
0: Sandalye şarkısı
1: sandalye
0: muydu?
1: Sandalye oradaydı. Kapıma dayanma.
0: İlkokul aşkınız hangi şarkıcıydı sevgili dinleyenler?
1: Bir yazın bir
0: görelim. Yazar mısınız bir? Aşkları sen hoş söyle bakayım.
2: Keremcem.
0: Ya Keremcem'e de aşık olmasın be kardeşim.
2: Ben o vardı.
0: Hani Gökhan Üzen'i bile kabul ediyorum. Ama yani Keremcem dizisi.

0: Dizi vardı, dizisinden mi acaba?
1: Evet.
2: Çok meşhurdu bir aralar. O Candan Erçetin'in sandalyesini ben bir açık arttırmada satın aldım.
0: Yengen ya uydurma be. Ne?
2: Yengen de bilmez. Evde şu an balkonda ara sıra
0: sandalyesi.
2: Sandalyesi. O sandalye benim evde.
0: O ya uydurma oğlum, ciddi bilgi mi bu?
2: Ciddi bilgidir. O klipte.

0: yani.
1: Şarkısı.
2: Sen şarkısı. Yanımda olmayınca. Vay be hocam, sandalye aldınız.
1: Sandalye.
2: Duruyor mu şu an?
1: O duruyor tabii, duruyor.
2: Nerede duruyor, evde?
1: Evde balkonda duruyor balkonda sevgili duruyor. Yıldırım. Tabii birazcık şey yaptık, ne derler ona, üzerinden bir boya geçtim. İlk haliyle değil, eskidi çünkü birazcık. Otura otura eskittim onu.
2: Gülşen çok gelmiş. Çocukluk aşkımdı diyor Gülşen.
1: Sezen Aksu.
2: Murat Nez. Kekilli. Nez.
1: Petek Dinçöz. Ajda Pekkan'dı benim.
2: Diyor. Özcan Deniz gördüm ya arada bir yerde. Özcan Deniz'in eski haline aşık olmuşlar.
1: Özcan Deniz, Özcan Deniz. Zerrin Özer benim ilk dünya...
0: Aşk oyunuymuş.
2: Ha, aşk oyunu, tam hatırladım, doğru, evet.
1: Sibel Can, çocukluk aşkımdır. O cilveli cilveli şarkıları söylemesi yok muydu diyor. Beni benden alın.
2: Vay be.
1: Sibel Can, Sibel Can, Sibel... Gülşen çok var.
2: Bendiniz, Semiramis Pekkan.
1: Yonca Evcimik ve dans grubunun hepsine çok aşıktım diyor.
2: Yonca,
1: başta
2: Kenan Doğulu aşıktım diyor. Hatta kapısında yattım iki gün demiş efendim.
1: Kenan Doğulu'nun?
2: Kapısında yatmış. Aa, abartmışsınız biraz
1: ilk
2: yani.
1: İlkokulda kapıda yatılmaz, annem baban izin vermez ya.
2: Bir de yani Kenan Doğulu bu, anladın mı? Hani Tarkan değil.
1: Çıksa görüntü görmeyeceksin kapıda.
2: Ayşegül Aldınç, abi benim de ya.
1: Ayşegül Aldınç.
2: Benim Ayşegül Aldınç.
1: Onun duruşuyla, gerçekten görüntüsüyle, yani, duruşuyla evet, farklı bir yeri var.
2: Sonra burada gördüm, biliyor musun, yıllar sonra buraya geldi.
1: Radyoya mı?
2: Radyoya geldi, Füsun'a konuk olmuştu o zaman.
1: Vay be.
2: Evet, burada kendisiyle biraz muhabbet ettim.
1: Nasıl peki?
2: Çok yaşlanmışsınız dedim.
1: Dedin mi
2: bunu? Ya öyle demedim tabii de yani.
1: Değişmişsiniz dedin.
2: Yok tabii. Çökmüşsünüz biraz. Öyle değil, şaka yapıyorum, şaka.
1: Size ne oldu böyle ya?
2: Yok, öyle demedim.
1: Torba sahip
2: mi? Öyle değil mi? Yaşlandıkça güzelleşiyorsunuz dedim. Ne kadar şıksınız dedim. Bana ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
2: Ne alakası var oğlum, yaşlandım dedim. Yani farkında durum.
1: Farkında.
2: Ama hala çok güzel.
1: Güzel kadın. Güzel
2: Ayşegül kadın. Ayşegül Aldınç. Evet.
1: Yusuf Miroğlu. Benim çocuk, aşkımdı.
2: Çocukken aşık olduğum manifest demiş.
1: Daha hala şu an kaç yaşındasın?
2: 4 yaşında bir kardeşimiz
1: yazmış. Yazıyor. Özlem Tekin.
2: Özlem Tekin. Abi evet, Özlem Tekin'e de Özlem çok aşık Tekin. Olunurdu.
1: Çok enteresan bir isim geldi sevgili Yıldırım. Asya.
2: Asya. Ah,
1: Asya var.
2: Herkes diyor. Bilmez Asya'yı.
1: Asya'ya aşıktım ben diyor. Asya'nın evet. Şarkısı güzeldi be.
2: Bak, Gökhan Özen de çok geldi he. Kız kardeşim benim Gökhan Özen'e aşıktı.
1: Aydan Şener. Şşşt beyler.
2: Aydan abi bir dakika. Benim, benim. Aydan.
1: Yıllardır yayında anlatıyorum Aydan Şener diye. Kırmızı
2: çok
1: seversin, diye.
2: Çok Aydan seversin. Şener. Aydan Şener'in bir filmi var. Onu da hatırlatalım mı?
1: Ne ismi?
2: Çok güzeldi
1: hatırlıyor
2: ya.
1: Musun?
2: Şu an hatırlayamadım ama dur bir dakika. Şeydi, Aydan Şener'in oynadığı.
1: Adı yok, bana asla
2: ya
1: gelmez.
2: Ya Tuncel Kurtiz'le beraber oynuyorlar be abiciğim.
1: Bende ismi yok abi. Aydan Şener de bana yeterli. Hiç isimlerle değil.
2: Senacığım bir baksana bir. Tuncel Kurtiz, Aydan Şener. Kumru'ydu galiba ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama.
1: Ben normal.
2: Kumru. Senacığım bir baksana.
1: Google Aydan Şener.
2: Kumru mu?
1: Bravo.
2: Abi, kumru,
1: vallahi
2: kumru.
1: Bravo ya.
2: Kumru çok güzel
1: ben
2: bir.
1: Ben Google'a Aydan Şener yazıp görsellere tıklıyorum. Nerede?
2: Çok güzel bir kadındır.
1: Başka bir şey yok
2: evet,
1: yani.
2: Çok güzel bir kadındır. Yine yıllar sonra Aydan Şener'le bir ödül töreninde yan yana gelmiştik.
1: Nerede ödül töreninde geldiniz?
2: Gelişim Üniversitesi'nde.
1: Vallahi
2: evet.
1: Mi?
2: Evet.
1: Ya sen herkeste yan yana gelmişsin ya. Bu nasıl bir
2: çok şey? Güzeldi gerçekten. Ona da yine hanımefendi.
1: Dediniz
2: çok,
1: mi orada? Yaşlandın çok, dedim mi?
2: Yaşlandınız demedim. Yaş aldıkça gençleşiyorsunuz dedim. Yani çok güzelsiniz dedim. Çok teşekkür. Biraz da sesi onun böyle şeyidir.
1: Hafif
2: böyle.
1: Böyle bir kırçınlı kalındır.
2: Çok teşekkür
1: ediyorum. Değişik bir sesi vardır.
2: Dur yalnız yapamıyorum onu da.
1: Siz de ünlüsünüz ya Fatih Bey.
2: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Vallahi hep
2: estağfurullah.
1: Ünlülerle yan yana olunca onların suyundan muyundan fayda geçmek herhalde.
2: Öyle, öyle.
1: Aynı bardaktan su içtiniz muhtemelen.
2: Öyle.
1: Başka var mı başka ünlü?
2: Asuman Krause yazmış dinleyicilerimiz.
1: Asuman Krause öyle. Kesin senin onunla da bir yakınlığın
2: oğlum
1: vardır.
2: Program çektik ya beraber.
1: Aa doğru.
2: Aileler yarışıyor da yarıştık ya.
1: Doğru. Ama orada ben de vardım.
2: Sen de vardın orada da en çok vardım. Kimle muhabbet etti?
1: En çok senle. Var mıydı önceden ya. Bir tanışıklığın Asuman'la?
2: Asuman'la vardı. Evet. Asuman'la bir kere denk geldik.
1: Asuman'la şarkılarını da çok çalardınız akşam yayınlarında.
2: Evet doğru. Bir de Asuman'la bir kere denk geldik biz bir yine şeyde yarışmada. Yarışma
1: ben
2: vardı.
1: Ben yoktum.
2: Sen yoktun o
1: Allah
2: zaman.
1: Allah.
2: Sen yoktun. Orada tanışıklığımız var.
1: Beni pek gözü tutmadı onun.
2: Sanem Çelik'e aşıktım diyor.
1: Aa Karamelek miydi Sanem Çelik?
2: Evet.
1: Karamelek'te değil mi?
2: Karamelek.
1: O da güzel kadın. Hale Soygazi. Ooo eskiler geliyor galiba. Gülşen Bubikoğlu falan.
2: Abi Gülşen Bubikoğlu aşık olmayan var mı ya?
1: Eskiler geliyor sevgili Yıldırım.
2: Sevta Parman. O kim diyor?
1: Bizim mağazaya da bir gün Sibel Kekilli gelmişti beyler diyor. O ben de çok şey aşık oldum ilk görüşte diyor.
2: Sevta Parman kimdi?
1: Sevta Parman, K, Sera, Sera, whatever ha, will o, be, will be.
2: Oydu. Oydu değil mi?
1: Oydu. Şebnem Ferah.
2: Evet, K, Sera, Sera buldum. Şunu söyleyen ablamız değil mi? Çok güzel bir şarkıdır hakikaten.

0: Sesi de enfes.
1: Sevda Parman güzel bir kadınmış bu arada. Bak Google'ladım bir yandan bakıyorum. Şarkıyı okuması çok güzel kadın.
2: Okudu zaten kariyer orada. Sondu. Son ekrana çıkışıydı. When I was just a little girl
1: I asked my mother what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Çok güzel ya. Here's what she said to me. Hazır mıyız beraber?

0: Sera.
1: Şey.
2: Sera.
1: Kısa bir ara sonra devam. Uygun mu?
2: Uygundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Expertise. Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat. Expertise. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
1: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
0: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek, %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Reklam.
11: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
12: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılın.

devam ediyor. Kafa açan uzman.

0: Hadi bitirelim artık, inceden gidelim ama hediyeyi unuttuk.
1: Sticker'ı.
0: Sticker'ı unuttuk. Soru soracağız.
1: Buyurun sevgili dostum.
0: Soruya doğru cevap verin.
1: Kaç kişiye veriyoruz?
0: Dinleyicimize sadece. Sevgili dinleyiciler. Sorumuz şu. Alem FM'in dijital platformunun adı ne?
2: Bravo.
0: İçindeki radyoları sormuyoruz. Platformun adını soruyoruz. Kampanya devam ediyor mu burada?
1: Devam ediyor sevgili Yıldırım. Ay sonuna kadar kampanyamız devam ediyor. Hangi kampanya? Tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı Uğur'da devam ediyor. Hem ev tipi hem de ticari ürünlerde geçerli. Her şeyde geçerli yani. Peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı anlaşmalı bankaların kredi kartlarında sizleri bekliyor. Gidin bir bakın.
0: Selam ederiz Uğur yetkililerine.
1: Aydın Nazilli, selam olsun.
0: Bu arada ülkemizin kıymetli isimlerinden, bilim insanlarından biri sevgili Çağrı Bingüller dinliyor. Çok kıymetli bir bilim insanı. Kesinlikle. Her zaman yetişmiyor.
1: Saygılarımızı sonsuz defa sunuyoruz.
0: Benim için
1: buradan.
0: Çok kıymetli bir insandır, abimdir. Çok severim. Çağrı Bingüller'i bugünkü programa armağan etmeyelim mi?
1: Edelim sevgili Yıldırım.
0: Kendisi de mesaj atmış.
1: Her zaman bize ihtiyacı
0: of
1: var.
0: Of aman Nalan severim diyor, ben de diyor.
1: Bilim
0: of
1: insanı olarak.
0: Nalan.
1: Evet. Yanlış bir seçim. Bilim insanına yakışmadı.
0: Öyle yazmış. Of çok aşıktım demiş.
1: Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum.

0: Yap. Efendim bir aksilik olmazsa akşam 18'de tekrar buradayız. Ama 16'da bizim Serdar var, onu da hatırlatalım. Şahaneydiniz, yalnız bırakmadınız.
1: Siz yeni videolar da çektik arkadaşlar.
0: Evet, siz dinliyorsunuz diye radyo programı oluyor. Takip ederseniz sosyal medyada da mutlu oluruz. Çünkü yeni videolar yüklenecek. Dün çektiğimiz video çok güzeldi.
1: Güzel
0: mesela
1: oldu, biz eğlendik. İnşallah size de geçer.
0: Hadi bakalım. Hadi Instagram alemfm.com.
1: En son trafiğe bakıyorum sevgili Yıldırım. %54
0: Allah bereket
1: İstanbul ver. Sakin, Allah bereket ver.
0: Senoş, thank you.
2: Ben teşekkür ederim abiciğim.
1: Sağ ol canısı.
0: Hadi bakalım bitirelim. Şunları da kapatayım şuradan.
1: Her şeyi kapat abi. Hiçbir şey açık bırakma. Elektrik gidiyor.
0: Şunları kapatalım.
1: Kapat, bunu da kapat, bunu da kapat. Cevaplar çok güzel gelmiş yani, görüyorum.
0: Ya Alem FM'in dijital platformunun adı ne dedim?
1: Ne gelmiş?
0: Kaan Avcı. Alem FM Radyo ve Podcast.
1: Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki adı.
0: Kaan bu ne oğlum? Böyle bir şey olur. Bilmiyorsa bilmiyorum da ya.
1: Kaan SGK'dan yazıyor.
0: Kafacan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
6: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
7: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
14: Reklam.
15: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
16: kripto. Saat 9. Bu bir reklamdır.
17: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
18: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
17: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
18: Allah'tan.
17: Sigortadan hallederiz.
18: Sigortadan halledemeyiz.
17: Niye halledemeyiz?
18: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
17: Ama?
19: Ama dememek için ama sigorta.
20: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda piyasalarda son yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. Info Yatırım'la Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Gökalp'in evinde arama yapıldığı ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Amerika Merkez Bankası Fed politika faizini 25 bas puan artırarak %3.75-4 aralığına yükseltti. Böylece Fed 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artırımına gitti. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da gözaltına alınan bir şüphelinin Divriği ilçesine getirileceği bildirildi. Öte yandan anne Elif Balıkçı'nın ifadesini yine değiştirdiği öğrenildi. Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma

0: Da HTS baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunda 4 şüpheli noktaya yer verildi. Ruji'nin kaybolmadan 13 dakika önce Mehmet Çelik'le mesajlaşması ve yakınlardaki bir köy evinde kaydedilen şüpheli hareketlilik üzerinde yoğunlaşılıyor. YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başladı. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde KPSS lisans oturumuna giren 392 aday yeniden sınava alınacak. Sınav günü üniversitenin bulunduğu bölgedeki yoğun trafik nedeniyle sınav yarım saat geç başlatılmıştı. Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4063 litre tahşiş yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapılıyor. Bilim insanları milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorlarla insanların ortak yönünü ortaya çıkardı. Yeni araştırmada T-Rex'in sıcakkanlı bir canlı olduğuna ve vücut ısısının insanlara yakın olarak ortalama 36 derece seyrettiğine dair bulgulara erişildi.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
0: Amili erkek voleybol takımımız Letonya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trossard ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu heyecanı bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 14'te Amasya Spor Çankırı Gücü'nü konuk edecek. Saat 19'da ise Ordu Spor 1967 Torul Belediye ile karşı karşıya gelecek.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 55 lira 94 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.719, yarım altın 21.930, çeyrek altın 10.968, gram altınsa 6.722 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 30, Antalya 26, Adana 33, Kayseri ve Erzurum 27, Trabzon 23 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Alem Efendi yeni. Melike Şahin.
2: Ölmem, ölemem.
1: Şimdi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sessizim, nefessizim bu aralık yeterli.
0: Birazdan.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi

0: bilgi için Citroen Comtr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Getir, bir mutluluk
3: getir. Reklam. Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
3: Paraflay'ın katkı.

0: Reklam. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntı

0: doğasında var.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 santim 4K Google Smart QLED TV 54.999 liraya vatandaş.

0: Ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olur.

0: içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Auto Rapor, Auto Expertiz.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji Media Markt'ta. Siz de Media Markt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Amili erkek voleybol takımımız Letonya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trossard ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu heyecanı bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Saat 14'te Amasya Spor Çankırı Gücü'nü konuk edecek. Saat 19'da ise Ordu Spor 1967 Torul Belediye ile karşı karşıya gelecek.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi %1,32 puan düşüşle 12.948 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 56 liradan işlem görüyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 56 dakika.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.050, yarım altın 22.093, çeyrek altın 11.050, gram altın ise 6.772 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve

0: yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
7: Getir büyük de şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.
8: Reklam.

0: Aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto'yla Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir,
1: bizi ekrandan takip et.

0: birazdan.
1: Dilindeki kenar olayım, saçındaki taka olayım.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, Unutmuş Çoktan, Sahiden, Kehanet, Aşk mı Lazım, İstersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
9: Reklam.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: 3'te ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla
2: mutlu uykular. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Piyasalarda yapısal bir risk bulunmuyor denilen açıklamada sorun geçici ve yönetilebilir denildi. Merkez Bankası finansal piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem aldı. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını artırırken teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. Sermaye Piyasası Kurulu ise son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiğini belirtti. Kurul tarafından bir dizi tedbir alındığı ve kısa süre içerisinde duyurulacağı bildirildi. SPK bir şirketin sermaye artırımına, 7 şirketin ise borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurul, Katılım Evim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring pay piyasalarındaki işlemleri nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Emlak Katılım, Katılım Evim ve Bir Evimin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Satın alma sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir şüpheli gözaltına alınırken anne Elif Balıkçı'nın önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün saat 16 itibarıyla başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapılıyor.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: konuşmam artık.
1: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla birlikte

0: girmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen. Yatak.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek

0: Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efem.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Yarın saat 20'de Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Galatasaray derbisi ise cumartesi günü saat 20'de Papara Park'ta oynanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.317 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 55 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.047, yarım altın 22.094, çeyrek altın 11.051, gram altınsa 6.773 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 30, Antalya 26, Adana 33, Kayseri ve Erzurum 27, Trabzon 23 ve Diyarbakır 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: tarafından.
1: Birazdan.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Expert.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllım, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'la Portekiz Braga'dayız. Braga, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
4: Paraf'la'yın katkı.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla.
0: Birazdan.

şirketlerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Ekspertise Dynobile.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
6: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Otorapor,
4: Reklam.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu, içerisinde Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin bazı fonlarının işleme kapatıldığını duyurdu. 7 şirketin 130 fonu tasfiye

yedirecek. Şirketlerin elinde tutması gereken asgari öz kaynak koruma oranı ise geçici olarak %20'ye indirildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Piyasalarda yapısal bir risk bulunmuyor denilen açıklamada sorun geçici ve yönetilebilir denildi. Merkez Bankası finansal piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem aldı. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını artırırken teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını kamuyu aydınlatma platformuna bildirdi. Satın alma sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken Uğur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir şüpheli gözaltına alınırken anne Elif Balıkçı'nın önceki ifadelerini yine değiştirdiği öğrenildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün saat 16 itibarıyla başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Balkanlardan gelen serin ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün Ankara dahil olmak üzere 12 il için sarı kod uyarısı verildi. Birçok şehir için sel ve su baskını uyarısı yapılıyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan reklam.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertise. Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. Alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle. Belcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
5: Reklam.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto'yla Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir,
1: bizi ekrandan takip et.

0: sen.
1: Saat 14. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Yarın saat 20'de Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Galatasaray derbisi ise cumartesi günü saat 20'de Papara Park'ta oynanacak.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.317 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro 55 lira 96 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika.

0: dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.047, yarım altın 22.094, çeyrek altın 11.051, gram altınsa 6.773 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: sabahlar.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim?
2: Birazdan.
1: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.
1: Reklam.
12: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
13: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart

0: Kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: Sen için rahat yediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: getir. Reklam.
7: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
9: Türkiye, best modellerini arıyor.
10: Uzun boy, şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
11: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
12: Nasıl yani?
13: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi

0: ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trabzonspor Alman teknik direktör Thomas Reis'le anlaştığını duyurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcı ligde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başında olacak. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor Galatasaray müsabakasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.011 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada

0: Cumhuriyet altını 44.450, yarım altın 22.295, çeyrek altın 11.153, gram altınsa 6.836 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 30, Antalya 26, Adana 33, Kayseri ve Erzurum 27, Trabzon 23 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
3: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
4: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 17 Eylül. Yıl 2026. Günlerden Perşembe. Ve Serdar trafikte başlar.

Sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz sevgili dinleyenler. Herkese selamlar, herkese merhabalar. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası 0536 901 8902 536 901 8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp buralardan ulaşabilirsiniz bana sevgili dinleyenler. Hani ikisi de olur, hangisi işinize gelirse. Oo, bizimkiler, bizim takım var. Bizim yelken takımımız var sevgili dinleyenler. Hani yelken takımımız var bizim. Ne sandın ya? Ya ne sandın ya? Bospor Üst Kap bugün başladı. Bospor Üst Kap 17-19 Eylül 2026 tarihlerinde 25. kez düzenleniyor. Milli yelkenci Orhan Gormo'nun 2002 yılında başlattığı organizasyon Türkiye'den ve yurt dışından ekipleri İstanbul'un eşsiz parkurlarında bir araya getirecek sevgili dinleyenler. 3 gün sürecek yarışların Boğaz etabı 19 Eylül'de gerçekleşecek. Bugün yarışların ilk gününde Caddebostan açıklarında 3 Yamandıra yarışı gerçekleşiyor sevgili dinleyenler. Neresi burası? Dur bakayım. Evet, Caddebostan, doğru demişim. Tamamdır, Caddebostan. Çırağan Plis Kempinski İstanbul'da VIP yarış izleme partisi ve aynı akşam düzenlenecek ödül töreniyle Bospor Üst Kap'ın 25. yıl heyecanına ev sahipliği yapacak. VIP yarış izleme partisi biletleri Biletix ve Bospor Üst Kap'ın resmi internet sitesinden satın alınabiliyor. Değerli dinleyenler, biz de Türk Medya olarak yarışın hem medya sponsoruyuz hem de Türk Medya yelken takımımız ile yarışıyoruz. Başarılar bizimkiler, başarılar! Gidenlere selam ederim. Bizim takıma da benden selam etsinler. Vallahi benden selam. Serdar Gökalp gazladı sizi diye. Olur mu? Ya seyir keyfi inanılmaz oluyor. Onun orada sen böyle şeyden sahilden bakıyorsun. Hani böyle yelkenler geçiyor Bospor Üst Kap'ta falan. Böyle bir geçiyorlar. Vay be ne güzel falan diyorsun ama yelkenin içinde o öyle değil. Ben birkaç böyle bir şeylerine katıldım. Abi inanılır gibi değil. İpi biri tutuyor yelkeni, bir tanesi çekiyor. Öbür taraftan biri ona bir şey diyor. O oradan bir şey diyor falan. Yok yani, çok zor iş yani. Başarılar diliyorum. Bekliyoruz sizi. Hadi bakalım.

İbrahim inşallah evlenirsin mesajı. Maçı dedim ya. Abi Lig Radyo'dan birini almışlar. Sabah Umut Bezgin isyanlardaydı. Keşke beni de alsalar falan. Umut'un bindiği yelken yani ben... Yorumu ben yapmayayım yani. Siz biliyorsunuz ya. Umut'un bindiği yelken hiç...

Abi selam. Eski sevgilinin yeni sevgilisini merak etmek normal mi demiş efendim. Allah Allah, sorulara bak abicim. Yine sabah kadın programı seyredip beni dinleyen bir kitle aramıza. Eski sevgilinin yeni sevgilisini merak etmek normal mi? Merak etmeyin en uzman oğlum. Instagram'da çıkmıyor mu karşına? Hani erkeksiniz diye böyle konuşuyorum. Çünkü kadınlar, ama yok ya, kadınlarda daha bir merak var bu konuda. Hani mesela erkek erkeğe çok az böyle şey yapar, temas eder. Merhaba, ben Ayça'nın eski sevgilisiyim, işte şudur budur diyor. Kadınlarda öyle bir şey yok. Kadınlar mesela şey yapıyor. Ben kapının önüne koydum, al sen hayrını gör. Sen kimsin? Eskisi ben. Eski sevgilinin yeni sevgilisini merak etmek normal mi? Vallahi bilmiyorum abi. Merak yani her konu. Şimdi ne desem linç yiyeceğim. En güzeli bir şey dememek.

Evet, benim bir mavi kaplı defterim var. Ona şöyle bir baktığım zaman konuyla alakalı uzun zamandır yapmadığımız bir köşe ve sizin çok sevmiş olduğunuz bir köşe. Bugün tiklilere, takıntılara bakacağız. Tik köşesi bugün, takıntı köşesi. Bunun adı tik köşesi mi, takıntı köşesi miydi? Dur bakayım, yazıyordur şurada. Çevir. Heh, takıntı köşesi. Neye tikiniz var, neye takıntınız var sevgili dinleyenler? İçimizde nice simetri hastaları, işte kapının kulbunu dirseğiyle açanlar, onlar bunlar. Bu çok evrensel bir konu. Bunu var ya, her gün işlesek aslında her gün yeni bir tik olur. Her gün işlesek her gün yeni bir tik buluruz yani. Enteresan. İşte el freni çekildi mi çekilmedi mi diye kontrol edenler. Evde ocağı kapattım mı diye köyden geri dönenler. Ondan sonra başka. Telefonun şarjı %70'in altına düşünce şarja takanlar. Radyonun sesini açarken tek sayıda bırakanlar ya da çift sayıda bırakanlar. İçimizdeki en tiklilere, en takıntılılara bakıyoruz sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 İçimizdeki en tikliler, en takıntılılar. Buyurun yazın, o arada özgün bir şarkı söylesin, mesajlar toparlansın. Bekliyorum. Haydi bakayım. Nedir tikiniz, takıntınız?

0: Abi bir şey soracağım. Şarj mı şarj mı?
1: Ya.
0: Bana niye yapay zeka şey? Ne oldu, limitini mi bitti? Ona sorsana. Şarj, bildiğim şarj. Sonu J, jandarma. Jandarmama da selam olsun. Sonu J, benim bildiğim öyle J yani. Ama tabii ben Türk Dil Kurumu'ndan da dinleniyorum. Şimdi o düzeltirler, merak etme yalnız sen hiç yani. Sorun yok yani.

İyi yayınlar. Takıntım vücutta bir yeri yıkadığımda genelde el yıkamak üzerinde oluyor. Bir tarafa ne kadar su değmişse öbür tarafa da aynı şekilde su değmesi gerektiği için sürekli bir dengeleme mücadelesine giriyorum. Ha, buram çok ıslandı. Bu tarafa az ıslandı. Burayı da yapalım. Hadi bakalım. Burada bu da olsun. Şu da olsun. Kral, özel harekattan ayrıldım. Kendi isteğim ile. Nerede bir olay olsa hemen hedef küçültüp olayı analiz edip olay durum değerlendirmesi ve bir yerde silah atışı olursa hemen pozisyon alıp silah atılan bölgeye gitme isteği geçmiyor benden demişim. Selam ederim. Bundan yıllar önce bir dinleyicimiz yazmıştı. O da polis memuruymuş. Diyor ki hanımı, çoluğu, çocuğu bile arabaya bindirirken kafasından böyle tutup bastırıp eğiyorum demiş efendim. O da öyle demişti. Onda da öyle bir takıntı varmış. Uyumaya çalışırken kıyafetim katlanırsa yataktan kalkıp üstümü düzeltip tekrar yatağa geçiyorum demiş. Allah başka dert vermesin. Şifa versin en başta, Allah şifa versin. Uyurken kıyafet katlanır kırışırsa, öyle mi? Şuraya hemen bir not alayım. Masaüstü bir telefon tutacağı almam lazım benim. Değil mi? Almam lazım mı? Bakayım. Şu telefonu koca masada koyacak yer bulamadım ya. Vallahi bulamadım ya.

0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyi, hamdolsun abi, sen nasılsın?
0: Sağ ol abi, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Uyumaya çalışırken kıyafetin katlanırsa yataktan kalkıp üstünü başını düzeltip bir daha yatıyormuşsun, doğru mu?
1: Doğru Serdar abi.
0: Evli misin sen?
1: Efendim abi?
0: Evli misin?
1: Evet.
0: Yenge ne diyor bu duruma?
1: O da çok abartıyorsun diyor.
0: Anladım. Hiç dayak yedin mi?
1: Yok, daha o seviyeye gelmedik.
0: Ama bak, düşüncesi bile mutlu etti seni, görüyor musun?
1: Ya abi şöyle bir şey oluyor. Şimdi o tişört falan böyle kolunu falan kasıyor ya.
0: Evet.
1: Şey oluyor.
0: Evet.
1: Atletle de yatıyorum mesela. Hı. O çıkıntı olduğunda bende rahatsızlık oluşturup tekrar ayağa kalkıp tekrardan şey yapıyorum.
0: Çıkar atleti, sadece gibi. Pijamayla yat. Hani çok karışmayayım.
1: Mümkün değil. Mümkün değil atletsiz yatmak.
0: Mümkün değil atletsiz yatmak.
1: Aynen. Hiç alışamadım. Yani uyurken böyle dümdüz.
0: Evet.
1: Şeyde, örtü de falan da kaplı olmayacak yani. Kırışmış şey olmayacak.
0: Anladım. Bu şeyden mi? Eskiden öğrenci evinden falan kalma alışkanlık mı? Bu askerlikten mi kaldı ya da ne oldu?
1: Yok, bilmiyorum yani. Nereden takıntı oldu bilmiyorum. Belki de çocukluktan mı bilmiyorum.
0: Peki başka mesela dışarıda normal hayatında kıyafetin kırışsa eve gidip değiştiriyor musun hemen?
1: Mesela sürekli arabamda yedek kıyafet vardır. Tişörtle atlet. Terlediğimde veya şey olduğunda hemen girer bir yerde değiştiririm.
0: Anladım abi, peki. Neredesin, bir trafik durumu aktarır mısın bana bulunduğun yerden?
1: Gaziantep'teyim.
0: Nasıl, trafik durumu nasıl?
1: Gaziantep maalesef çok yoğun trafiği. Hatta İstanbul'dan buraya gelen arkadaşlar daha kötü durumda diyorlar.
0: Olamaz öyle bir şey olamaz. Onlar siz şey olmayın diyor, kalbiniz kırılmasın diyor. İstanbul'dan kötü olamaz tabii. Ana. Onu geç abicim, onu geç yani. Onu geç yani.
1: O zaman belli yoğun saatlerde çok şey yapıyorlar o zaman, denk geldiğimiz.
0: Ben sana söylüyorum, Gaziantep'in trafiği bizim otopark çıkışı kadardır en fazla. Düşün yani. Düşün.
1: Yok abi, bayağı yoğun ya.
0: Sen hiç İstanbul'da otoparktan çıkmaya çalıştın mı?
1: Yok.
0: Gel bunu bir dene, ondan sonra bir daha konuşalım moruk.
1: Tamam peki.
0: Hadi görüşürüz abi, selam ederim.
1: İyi yayınlar abi. Allah'a
0: sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you. Sağ ol. Teşekkürler. Abi mazot aldın mı demiş. Yok. Söyleme sahip, linç yemeyeceksem yarım depo vardı arabada. Hani eve gelene kadar o yetti. Otofarka koydum, öyle dur. Almadım. Ama şeye baktım, benzinciye baktım. 99.99 yazıyordu. 99.99. Öyle yazıyordu. Ve boştu. Ben benzincinin marketini kullandım ben. Bir şeyler aldım dün gece eve gelmeden önce. 99.99 yazıyordu ya. Ben biri bir şey söylediğinde duymadığımda he he deyip sonra akşam olunca acaba ne dedi diye düşünüyorum demiş efendim. Yukarıda da hep tanıdıklarıma keşke bu mesajı okumasaydım. Şu mesajı ilk yazdığını görseydim okumayacaktım seni. Sen yıllarca böyle zannet. Öyle demiş. Tanıdıklarımı arıyorsun hep demiş. Ya bitmediler, yemin ediyorum bitmediler. Vallahi billahi bitmediler. Vallahi bitmediler yani. Bu en başta da şeydi mesela, hani radyoya mesajlar SMS de geliyordu. Şey, SMS ya, eliyorlar. SMS'leri eliyorlar ya. SMS'e eliyorlar falan. He, hiç işimiz gücümüz yok bizim. Hiç. Telefon şakalarında mesela ben hep aynı kişiye yapıyorum ben telefon şakalarını. Başladığım günden beri 20 senedir. Hep aynı, ama çevrem çok dar benim, hep aynı kişi. Hiç aklıma gelmiyor başka birine yapmak. Hep aynı kişiye yapıyorum mesela. Yani dur cişimi, bunu yazan ciddiye alır ya. Şunu yazan ciddiye alır yani. Evet, dur bakayım. Ankara yayınıyla alakalı bir sorun var. Yani sorun yaşıyor dinleyiciler. Hemen teknik ekibime bildiriyorum. Zaten haberleri vardı ama ben yine de bildiriyorum. Hüseyin'cim hemen bildirelim. Otorite Selahattin'e hemen. Bu işin OKB boyutu var. Hastalık olarak konuşmak isterseniz doktorum konuşabiliriz. Ararsanız yok abi, bize de yüklemeyin doktorum. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? İyisiniz inşallah. OKB, onu da diyemiyorum açıkçası. Obsesif kompulsif bozukluk muydu? Ben diyemiyorum onu. Hani bir de diyemiyorum dedim. Obsesif komposto neydi? Bir şey daha var. İyi yayınlar Serdar Bey. En büyük takıntım yamuk durmayacak hiçbir şey. Ben bir şey yersem 3 ve 7'nin katları olmalı. Radyonun sesini ya 7 ya 9 ya 12 açarım. Yersemle radyo sesi. Mesela dürüm yiyorsun mesela. Hani 3 ve 7'nin katları olmalı ya. Dürüm hiç yiyemedim mi, ne oldu mesela? Zeytinde falan eyvallah da. Hüseyin ara verelim demiş. Ver Hüseyin'cim arayı. Selahattin'e de bildir Ankara yayınını, sana zahmet. Bekliyorum. Ver arayı, gel. Gel, buradayım.
2: Reklam.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
12: Sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
15: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
17: HDI Sigorta.
2: Reklam.
18: Parafla'nın katkılarıyla.
19: Güzellikler dünyası.
20: Parafla Portekiz Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
18: Parafla'nın

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Abi bir arkadaşım date'e çıktı. İlk buluşma. Parantez içinde de belirtmiş bana. Bu şimdi anlamaz bu şimdi bu. Bu varoş anlamaz, yaz yaz. Parantez ilk buluşma. Öyle yazmış. Görüşeceği kız başka bir ilk buluşmadan onun yanına geldi. Bu ne lan, iş görüşmesi gibi buluşma mı oluyor? Allah Allah. Anladım şimdi, dur seni arayalım oğlum. Muhabbet sendeymiş, bir dakika olur. İlk buluşma. Kızla buluşacaksın. Kız başka bir ilk buluşmadan senin yanına geliyor. Yani ne yaptın? Mesela bundan önce şartlarda mı anlaşamadın yani? Mesai saatleri mi çoktu? Ne yaptın yani? Ücretle mi anlaşamadınız? Ne yaptınız? Çünkü iş görüşmesi gibi olmuş bu. Çalmıyor telefon. Vallahi çalmıyor telefon, çalmıyor. Costa Rica sularında turuncu renkte nadir bir köpek balığı gözlemlendi. Bana köpek balığı demeyin abi. Demeyin. Çalmıyor bu ilk buluşmanınki, çalmıyor. Telefon çalmıyor yani. 2 yıl önce dilimi ısırma tikim vardı. 2-3 kere dikiş atıldı. Az kalsın dilsiz kalıyordum. Dil ucu değil, ortasından. Niye be? Bir de ısırı kopartma tikim var herhalde yani. İyi yememiş ya, alışmamış yani. İyi ki yani. Dur bakayım. Unuttum yalnız geçen o günleri. Ben de hafta sonu bir kızla görüştüm. Senin yanından başka birinin yanına geçeceğim dedi bana, demiş efendim. Lan minibüs attı gibi şey mi olur ya? Allah Allah. Alo, merhaba.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Merhaba efendim, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim efendim, sizsiniz?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Dilinizi ısırıyormuşsunuz hem de ortasından.
1: Evet, öyle bir uyum vardı 2 yıl önce.
0: Şu anda da benimle ısırarak mı konuşuyorsun? Bak gördün mü, anlaşılmıyor öyle konuşunca. Nasıl geçti? Evet.
1: Abi şimdi şöyle oldu. Hı. 2 yıl önce ben dilimi ısırmaya başladım böyle, hani okulda normal dururken.
0: Niye peki durduk yere, neden yani ben. Bir şey mi oldu mesela, bir doktor moktor bir destek falan bir şey dedi mi şundan dolayı diye?
1: Hayır hiçbir şey.
0: Evet.
1: Öyle ısırmaya başladım. Sonra aniden dediler bunun dikilmesi lazım. Çok büyük bir birikti yani, bayağı böyle delinmişti.
0: Dilin.
1: Evet, dilim böyle ortasından falan yarıktı.
0: Allah Allah.
1: Hani o
0: evet.
1: Şeytanlara benziyordu.
0: Neye?
1: Şeytanlara.
0: Tövbe. Yılan gibi çatal dil oldum diyorsun yani.
1: Evet aynı yani, yılan gibi oldu. Hani önce dikiş attılar, ben o dikişi yırttım gene.
0: Isırarak yırttın yine.
1: Yani dikişi açtım gene, o dikişi bir şekilde söktüm dikişimle.
0: Allah Allah kızım, sen ne yapıyorsun, zombi misin de sen niye hani... İnsan etine karşı bu ne açlık yani bu. Bir de niye kendi dilini yani, onu da anlamıyorum. Yani şimdi başkasının dilini ye de demek istemiyorum da neyse. Bir kaç yaşındasın sen?
1: 18.
0: Kızım neler seyrediyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Sonra ne oldu? Ortadan diktiler dilini, öyle mi?
1: Dili aynı diktiler. Sonra tekrar ben yardım bunu.
0: Evet.
1: Sonra tekrar dikler, bu sefer bitti o tik yani, kalmadı.
0: Ana evli olsan kocan rahat eder diyeceğim de 18 yaşındasın, evli de değilsin. Hani.
1: Yani şu an dilim daha kısa oldu. Önceki
0: dilin daha kısa oldu, ufaldı yani diye. Senin yanında anan baban var mı şu an?
1: Annem yanımda. Evet.
0: Versene bir telefonu, versene bir annene.
1: İyi günler.
0: Sabri Bey ne yapıyorsunuz?
1: Yok Sara.
0: Tamam, o bir şey internet esprisi anlaşılmayınca olmadı komik, tamam anladım. Annesi misiniz, adınız ne acaba efendim?
1: Sara.
0: Sara, adınız Sara.
1: Evet.
0: Hanımefendi çocuk insan eti, kendi dilini filan yiyor çocuk odada, biraz ilgilenseniz mi, ne yapsanız?
1: İlgileniyorduk ama önümüzdeydi, ısırma diyorduk.
0: Evet.
1: Yine de ısırıyordu.
0: Yine de ısırıyordu, yani bir doktor evet. Moktor falan götürdünüz mü bir şeyler?
1: Götürdük, doktor dedi ki bu tiktir.
0: Tik midir?
1: Kendi böyle yaparsa dil kopacak. Biraz ondan korktu kopmasından.
0: Böyle doktor işte cevabı mı olur ya? Düşünsene şey mesela olur. Ayağın kırılıyor biz, doktor ayağım kırılıyor. Psikolojik o. Bir şey olmaz. Böyle bir şey. Neyse bu çocuk.
1: Götürdük, psikolojik değildi.
0: Çocuk tek çocuk mu kendini acaba? Tek bir tane mi çocuğunuz var?
1: İki.
0: Evet. Aslında 3 de bu, içeride ikizini de yemiş olabilir bu çocuk. Bak. Buna dikkat edin bu çocuğa.
1: Aslında ikizlerdi. İlk başta birini kaybettik çocuk. Onu tekmelemiş atmıştı.
0: Anladım efendim. Allah yaşatmasın bir daha inşallah.
1: Hani çocuktu zaten, ısırma huyu vardı. Böyle yeğenlerin bir yaşında. Hmm. Herkesin kulağını, elini ısıran bir çocuktu.
0: Kim bu? Az önce dilini ısıran mı?
1: Evet.
0: Çocukların da kulağını falan ısırıyordu, öyle mi?
1: Evet, bir oyuncak elde etmeseydi hemen o çocuğun kulağını ısırırdı ya da elini ısırırdı.
0: Bak çok böyle Resident Evil falan seyrettirmeyin çocuğu. Yani böyle zombili mombili şeyler seyret. Onları normal insan anası babası zannetmiş onları bak. Yani
1: siz... Vallahi hiçbir şeye, korku filmine izletmemişiz hiçbir şey ama.
0: Siz neredensiniz acaba?
1: Sahil.
0: Sahil ne? Sahil yolu. Hangi sahil? Nerenin sahil yolu?
1: Silivri kapı.
0: He, Silivri kapı. Sahil yolu. Anladım.
1: Çok kalabalık.
0: Tamam, çok kalabalık. Çocuğa dikkat edin efendim. Peki böyle babasının falan bir yerlerini ısırdığı var mı çocuğun?
1: Yok.
0: Yiyenlerini falan yedi diyorsun.
1: Efendim?
0: Yiyenlerini falan yedi diyorsun yani.
1: Evet.
0: Anladım efendim. Çocuğun adı ne?
1: Sevcan.
0: Sevcan. İsme bak, sevgi dolu bir isim. Çocuk dil yiyor.
1: Yani ya. Doktorlar da öyle sevindi.
0: Anladım. İyi. Selam ederim abi, efendim. Görüşürüz. Alo. Görüşürüz. Görüşürüz.
1: Görüşürüz abi.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Çocuk diliyor. Ben o çocukla aynı evde kalamam mesela. Yani. Bu ne oğlum böyle mumya gibi. Kara kitap okumuşlar da dirilmiş filan. Yani bu hani Allah Allah. Çocukken tabii herkesin var enteresan şeyleri. Biz en fazla burnumuzu karıştırıyorduk. Yani bu öyle dil yeme filan. Yayını açan yazıyor, sağ olsunlar. Hani uygulamadan dinliyor. Ankara yayını biliyoruz efendim. Teknik ekibe ilettim. Merak etmeyin. Biliyoruz. Biliyoruz. Biliyoruz abi. Biliyoruz. Biliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine de var olun. Ben gördüğüm rakamları toplarım. Ve toplamı 9 çıkmazsa strese giriyorum demiş efendim. Allah Allah.

Ankara'da hava şartlarından dolayı bir problem varmış. Bakıyorlar efendim. Şu an gelen bilgilendirme o. Haberiniz olsun. Dua ettikten sonra her defasında 3 kere amin amin amin takıntım var. Onu bize de dinleyici yükledi yıllar önce. Sağda sola bir yerde bir sözlükte mi bir şeyde mi nerede bir forum sitesinde mi ne, biz 3 kere amin diyoruz diye bize ruh hastası yazmışlar. Bize ruh öyle yazmışlar bize. O dinleyici yükledi bize. Şu an mesela onu bize yükleyen belki dinlemiyordur bile ama tiki verdi bize yani 3 kere deyince. Bir de 3 kere amin denmesinden niye bu kadar rahatsız olmuşlar onu da anlamadım ya. Yani. İnadına karşı yüzüne dua okuyacaksın bunlara. İnada.

Benim takıntım, hanım bir elektronik cihaz istediğinde önce onu kendim yapmaya çalışıyorum. Vay MacGyver seni. Sonra yapamazsam alıyorum genelde onu. Mesela nasıl yapıyor? Elektrikli süpürge falan nasıl yapıyorsunuz abi? Arabayı kumandayla kapattıktan sonra 10 metre ileride dönüp tekrar kapatıyorum demiş efendim. Sen yine gidip kafaları falan kontrol etmiyor musun yine acaba? Kapatsam bile. Abi tik midir bilmiyorum ama arabam olduğundan beridir yakıt fişlerini atmıyorum. 3 senedir biriktiriyorum demiş. Cüzdanındaki faraların hepsini aynı yöne bakması. Ve büyükten küçüğe sıralı olması gerekiyor. Metali metale sürtünce bir ses çıkıyor ya. İstemsizce dişlerimi sürtüyorum. Bilgisayar masasında klavye mouse düz duracak. Ciddiyim. Tamam canım da daha ne, sen baksana dil yiyen var arkadaşlar. Ne bunu, ben bunu, inanılmaz bir şey değil ki. Simetri hastalığı bu. Çocuk arada dil yiyorum diyor ya. Ve en enteresanı da bunu tik zannetmesi çocuğun. Dil yemeyi tik zannetmesi çocuğun. Dili mi diyor yiyorum, dikiş attılar diyor. Burun çekme sesine karşı tikim var. O sese dayanamıyorum, iğreniyorum.

mezar taşı okuma. Tövbe yarabbim ya. Ya bu söylenilen birçok şey işte sen de ben de onda bunda filan var ya hani şey oluyor mu sizde mesela okurken aa başkasında da varmış filan oluyor mu bu? Ben de araba var mesela. Araba var, o da bana ben de arabayla alakalı birkaç tane var. Ben Antalya'ya bir araçla giderken arabanın motor bloğu çatladı sevgili arkadaşlar. Bundan yıllar yıllar yıllar önce ha, bildiğim motor bloğu çatladı arabanın. Antalya'da bir servise götürdük. Adam bana dedi ki abi dedi bu motor bloğu dedi çatlamış ama daha dedi işte tam yürümemiş falan filan. Dedim İstanbul'a gideceğiz nasıl yapalım falan. Abi gözün hararette olsun git orada kendi servisine ver dedi adam. Gözün dedi o bana onu dedi ya. Gözün hararetli olsun dedi ya. Bana o günden sonra araba kullanmak eziyet oldu sevgili dinleyenler. Ben Antalya'dan buraya gelene kadar gözler bu kalemun gibi ayırmayı öğrendim. Hani bir gözüm aşağıda bir gözüm yukarıda bakabiliyorum ben istersen. Bir gözüm devamlı hararetli bir gözüm yolda geldim Antalya'dan buraya kadar. O gün bugündür. Hani şu anki arabada da hararet göstergesi var mesela. Yemin ederim yakıttan daha çok onu kontrol ediyorum. Tik oldu bende vallahi billahi yani. Başka eski bir araç vardı, sağ arka kafası kilitlenmiyordu. Şöyle kilitlemek icap ediyordu onu da. Arabanın içinden o iç kilit mandalı var ya hani ona basıyordun. Sonra çıkıyordun normal bütün kapıları kilitliyordun öyle kilitleniyordu. Yani normal kapıları kilitleyince kilitlenmiyordu. Önce sağ kapı kilitlendi mi diye kontrol ederek başladım ben. Sonra sağ kapı bagaja kaydı. Sağ kapıyla bagaj kilitlendi mi acaba diye. Sonra sağ kapı bagaj, sol arka kapı. Sonra şoför kapısı, sol arka kapı, bagaj, sağ kapı. Dedim ki lan dördüne bakıyorum zaten. Son bir kapı kaldı beş, ona da bakayım dedim.

O arabada öyle bir tik var. 2 sene boyunca park ettiğim her 2 dakikalık bir yere bile gitsem 5 tane bagaj dahil 5 kilidi kontrol edip böyle gidiyordum. Öyle. Serdar, bizim patron sabah Ankara'ya gitti. Kesin ondandır sıkıntı. 18 uçağıyla dönecek, teknik servisinize ilet. Ha, sorun ondan diyorsun.

0: Ben de bir şey daha var da dalga geçersiniz diye söylemeyeceğim. Ben de bir şey. Ben hep söylüyorum ama bak en büyük ruh hastası benim. En büyük ruh hastası benim. Böyle de samimiyetle anlatıyoruz. Ondan sonra böyle dinleyen antin kuntinler oluyor. Gidiyor sağda solda yazıyor falan böyle yani. Sana ne kardeşim benim dinleyicimle aramdaki ruh hastası şeylerime? Yani sana ne yani? Sonra sağda solda konuşuyorlar, yazıyorlar falan çok. 25 senelik programı 5 dakika dinlemiş bizi böyle zannediyor. Aşk olsun ya. Biz daha öte deliyiz. Böyle değiliz. Daha öte deliyiz. Vallahi bir tane var da söylemem onu yani hiç. Dalga geçersiniz onunla. Hiç ağzınıza laf veremem sizin yani hiç. Bazı araçlarda hararet göstergesi yok. Neden acaba demiş. O kaldırmışlar abi. Onunla hararet olursa uyarı veriyor. Düşük hararette mavi hani o ışık. Yüksek hararette kırmızı diye bildiğim. Hani hararet ışığı var. Hararetle alakalı bir sorun olursa uyarı veriyor ekranda diye biliyorum ben. İnşallah öyledir. Serdar ben de arabanın iç lambası yanıyor mu? Tekerlekler düzgün mü? Vitesli ve bıraktım böyle salak salak şeyleri kontrol ediyorum demiş. Estağfurullah efendim ben görmüyor musunuz bak neler yapıyoruz biz. Tuğla ve toprak yiyordum. Bu takıntı tik değil ki bu. Allah şifa versin bu takıntı tik değil yani. Tuğla ve toprak yemek. Alo merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba Serdar ben nasılsınız?
1: Ah.
0: Ah. Nasılsınız iyi misiniz?
1: Ya ben de diyorum ki kim arıyor beni ya?
0: Ya kim olabilir? Aynı. Ya telefon sapığı ya ben yani. Başka kimse olamaz yani.
1: Oh sen çok çok affedersin hemen.
0: Estağfurullah.
1: Kulaklıktan çıktım.
0: Hiç önemi yok.
1: Merhaba ne yapıyorsun?
0: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi vallahi. Hangimiz deli diye mi bakıyoruz?
0: Evet evet. Ya siz yazmışsınız da bir şey yok. Tedavi şart olan bir şey yok yani sizinki daha başlangıç.
1: Ama bir şey daha var bende.
0: Ne? Söyleyin de gülelim
1: ütü,
0: biraz.
1: Ütü var ya. Ben şimdi sabah ütü yaparsam
0: evet.
1: Takıntım var tamam mı? Bugün günlerden salı diye böyle bağırıyorum.
0: Tamam.
1: Ya da bugün günlerden çarşamba diyorum. Böyle başladı olay.
0: Tamam.
1: Sonra o da yetmedi. Ya ben bugün çarşamba dedim mi falan diye takılmaya başladım. Yoldayken takılıyor bana. Sonra resmini çekmeye başladım. Çekiyorum mesela. Sonra gidiyorum şirkete bakıyorum. Aa evet diyorum bugün çekmişim fişi. O da yetmedi. Şimdi
0: ağzım açık
1: yanıma...
0: dinliyorum şu an. Ağzım açık dinliyorum şu an. Evet.
1: Şimdi ama ben ondan önce neler yaptım?
0: Neler?
1: Benim sitede bir arkadaşım var. Onu aradım. Ben kesin çekmedim. Ne olur git eve bak dedim. Kaç kere artık benden bıktı. En sonunda ütüyü yanımda götüreceğim. En güzeli. Ya, rahat edeceğim yani.
0: Ben şimdi ütüyü götürsem fritöz takılacak aklına.
1: Yok ütüye karşı takıntım var.
0: Yani, ha, ütüye karşı takıntınız var anladım ama.
1: Evet.
0: Şimdi mesela arabayı günde kaç saat araba kullanıyorsunuz?
1: En az 45 dakika 45 işte kaç oluyor?
0: Nerede İstanbul'da değilsiniz saat. Demek ki.
1: İstanbul'dayım.
0: Hayret neresindesiniz? 45 dakikada 45 nereye gidiyor?
1: 45 gidiyorum, 45 dönüyorum.
0: Nereye?
1: Sarıyer.
0: Evet.
1: 5 Levent arası.
0: Sarıyer 5 Levent. Psikolojik Levent.
1: Aynen.
0: Anladım, tamam.
1: Yalancı Levent.
0: Tamam, Sarıyer. Ev mi Sarıyer'de, iş mi
1: Sarıyer'de? Ev Sarıyer'de.
0: Ev Sarıyer'de. Tek mi yaşıyorsunuz?
1: Evet.
0: Al işte, hadi buyur yani. Bir ruh hastasının asla yapmaması gereken şey tek yaşamak diye. Mesela arabayı park ettiniz, indiniz, tekerlekler yamuksa bir daha binip direksiyonu düzlüyor musunuz böyle, düz yapıyor musunuz?
1: Düzeltiyorum tabii. Evet hastayım o konuda.
0: Yani eve gittim mesela aklına geldi, acaba direksiyon düz müydü falan diye.
1: Yok, onda dönmüyorum ama ütüde...

0: aşırı bir takıntım var.
1: Evet.
0: Kesinlikle eve birilerini gönderiyorum. İşte arkadaşıma anahtar verdim. Çünkü her seferinde takıntı halinde ya ben de. Rahat edemiyordum. Böyle başladı.
1: Evet.
0: Mesela işe gidiyorum. İtfaiyeler geçiyor.

0: Sağ olun, teşekkür ederim. Hüseyin bir ara verelim demiş. Versin Hüseyin araya, gelelim sonra. Ver Hüseyin.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonları

0: Aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Bak aklı başında insanlardan çözümler geliyor. Eve kamera koysun. Akıllı priz alsın. Akıllı ütü kullansın. Arkadaşlar ruh hastalığı böyle bir şey değil. Şimdi ben orijinal ruh hastası olduğum için bizi böyle tedavi edemezsiniz. Ben ütüyü kafaya taktım mesela. Bana akıllı ütü aldın verdin. Ben başka bir şey kafaya takarım. Hani biz normal insanlar değiliz. Bizi kendiniz gibi görmeyin değerli dinleyenlerim. Yani biz değiliz biz öyle. Maalesef ne yapalım? Allah bizi böyle yaratmış. Kınamayın başınıza gelir bak. Söyle, ne yapalım ya? Yani? Ruh hastalığı ayrı bir şey. Böyle diye diye de herkese manyak ettiler biliyor musun? Sanatçı birazcık deli olmalı falan diye diye. Her yer deliden geçilmiyor. Vallahi deliden geçilmiyor hiçbir yerde. Yani. Kamera al diyorlar mesela. Ya kamera alsan ne olur? Bu sefer 24 saat kameraya bakacak mesela. Ulan önünden bir şey mi geçti? Kediye bir şey mi oldu? Şu şöyle mi oldu? Bu böyle mi oldu filan? Ya Allah aşkına. Ruh hastalığı başka bir şey. Ben deminki hanımefendiyi tenzih ederim. Yani alıp onu bir kenara koyuyorum. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben orijinal ruh hastası olduğum için öyle kamerayla onunla bununla şunla. Ha içimizde bir sürü ruh hastası var. Al onlar yazsın mesela. Al onlar yazsın. Hadi, hadi bana inanmıyorsun. Hadi onlar yazsın. Al.

0: Yağlı elle telefona asla dokunmam. Dokunana da sinir olurum demiş efendim. Ay, o oyun konsolunda oluyor bazen. Hani oyun oynarken cips yiyenler var ya. Benim ne güzel joystick falan böyle ayrıydı oyun konsolunda benim. Bizim Hasan tokatladı. Hani oyun konsolunu götürmüş. Ulan benim kolu niye götürüyorsun? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba abi.
1: Merhaba abi.
0: Zaten bu ses tonuyla yağı çok sevemezsiniz siz.

0: Serdar ben, Serdar.
1: Ben tanıdım abi.
0: Evet, arkada ne oluyor? Lazer yol mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkada?
1: Abi ben çalışıyorum şu
0: an. Of ya, bir şey. Ne o ses?
1: O ventilatör. İçerideki şeyi falan atıyor.
0: Ventilatör mü?
1: Evet.
0: Gemi pervanesi mi bağladınız oğlum ucuna? O nasıl bir ses?
1: Abi şey, boyayla olduğu için odası.
0: Evet.
1: Kötü kokuyor.
0: Abi hızar çalışıyor gibi ya.
1: Öyle bir şey zaten abi, çok değişik bir şey, ben de şöyle demedim.
0: Anladım. Yağlı yağlı telefon tutmayı sevmiyorum diyorsun, doğru mu?
1: Abi sevmiyor, tutanı da sevmiyor. Ne adam ol? Mesela yemek yiyor.
0: Bir dakika dur, ben yanları da aldırayım hızardan, dur bir de. Duymuyorum ki seni. Ya şundan uzaklaşabiliyor musun?
1: Abi şu Bluetooth'tan çıkayım, evet.
0: Bluetooth'tan çık.
2: Bir dakika.
0: Ya dünya şu varmış kardeşim abi. Bize neler yaşattın ya.
2: Şu an geliyor mu sesim abi?
0: Geliyor, hayatımın erkeği oldum bir saniyede ya. Yağlı telefon
2: şöyle.
0: Tutmayı sevmiyorsun. Evet.
2: Ben sevmiyorum, bir de tutanı da sevmiyorum.
0: Peki yağlı ne tutmayı seversin mesela?
2: Yağlı bir şey tutmayı sevmem abi ya.
0: Yani atıyorum dürüm mürüm falan, o da mı olmaz yani?
2: Döner olabilir mesela. Döner. Bizim dükkanımız var zaten.
0: Hayatımdaki en büyük isteklerimden bir tanesi o, hani böyle dönerciye takılan böyle kocaman döner var ya hani. Onu evet. Böyle gidip böyle yaprak kesip değil de böyle oradan böyle ısıra ısıra yemek.
2: Abi beklerim dükkana, bizim oyma dönerimiz var, çok güzel.
0: Oğlum ben bir top döneri nasıl yiyeyim, öyle yiyemem ki, ziyan olur. Isırı ısırı yiyeceğim. Anladın ama değil mi dediğimi? Hani böyle o şişe geçiriyorlar ya döneri, böyle kocaman böyle döner. Orada böyle döne döne pişiyor ya, oradan geleceğim. Böyle aşağıdan falan da değil, ortasından böyle tavuk butu yer gibi ısıra ısıra yiyeceğim böyle.
2: Abi ne zaman yeni biriyle tanışsam aynı şeyi söylüyor bana. Mesela spor salonunda biriyle tanıştım. Evet. Adam abi diyor, ortadan ısırıyor mu diyor, bu şişin ortasından falan.
0: Oğlum manyak mı arıyorsun? Arama işte, her yer dolu, her yer dolu yani, hiç sorun yok. Ben diyorum hepimiz ruh hastasıyız. Bana kızmasın kimse.
2: Evet. Sadece ben. Abi.
0: Öyle. Neredensin abicim sen?
2: Bursa İnegöl abi.
0: Tamam kardeşim, selam ederim, öpüyorum, görüşürüz.
2: Sağ olasın abi. Teşekkürler, yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Teşekkürler. Bir dinleyici yazmış, diyor ki hep kadınları bağlıyorsunuz diyor. Lan bu nasıl bir yokluk? Erkeklere nasıl kadın duyuyorsun? Hadi desem ki bunu duymadın, bundan önceki adamı da mı duymadın yani? Ya öyle bir yokluk içerisinde ki telefondaki erkek sesi bile kadın gidiyor ona. O kadar yok yani. O kadar yokluk. Ne oldu Hüseyin? Ne oldu? Ara mı? Ha tamam. Bir ara veriyoruz, saat başı arası geleceğiz sonra. Ver kardeşim.
3: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot kararı.

0: Türk doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu'nda bir araya gelecek. İki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Uçum, Abdullah Öcalan'ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görevlendirileceğini söyledi. Seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngördüğünü belirten Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olacağını ifade etti. Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün ardından bu sabah Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Kritik toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve SPK'dan açıklamalar geldi. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığını ve durumun geçici olduğunu vurguladı. Merkez Bankası Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem kararı aldı. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını artırırken, teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. Sermaye piyasası kurulu ise içerisinde Pusula ve Teran'ın da yer aldığı 7 portföy şirketinin bazı fonlarının işleme kapatıldığını duyurdu. 7 şirketin 130 fonu tasfiye edilecek. Dün akşam Info Yatırım'la Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alınmıştı. Bugünse emlak katılım borsada hareketliliğe neden olan katılım evim ve bir evimi satın almak

geçen devreye girdi. Emlak katılım satın almaya yönelik görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini geri alacak bankalara esneklik sağlayacağını duyurdu. 16 Eylül tarihinden itibaren geri alınan hisseler yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden düşürmeyecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken Uğur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Anne Elif Balıkçı'nın önceki ifadelerini yine değiştirdiği ve Büşra yaşıyor olabilir dediği öğrenildi. Büşra'nın kardeşleri ise borç karşılığı çadırdan kardeşlerinin alınıp götürüldüğünü iddia etti. Baba ve anne ise birbirini suçluyor. YKS ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı. Tercih süreci 21 Eylül'de sona erecek.

7 saatte de Alem FM'de Serdar Trafik'te devam ediyor. Hani o deminki döner olayını söyledim ya, vallahi bak çocukluğumdan beri hayalimdir. Böyle hani döneri şişe takıyor, şiş mi diyorlar ona, ne diyorlar? Kılıca geçiriyorlar ya, kılıca hani döneri. Heh. O böyle orada dönüyor ya, böyle kocaman döner. O böyle gidip ortasından böyle ısıra ısıra ısıra yeme, çocukluğumdan beri hayalimdir ya. Herkes de vardır böyle aslında abuk sabuk hayaller. Var mı sizde bir şey? Hani benim bu döner hayali gibi. Sizde de var mı bir şey? Islak kapı kolunu elleyemiyorum. Yanlışlıkla ellersem hemen elimi yıkamam gerekiyor demiş. Ben geçen gün bir arkadaşın hanımında duydum bunu. Şey, havluyla elini kurulayamıyor. Kurulamıyor mu? Kurulayamıyor mu? Neyse işte, o ruh hastası. Ya o da bizden ya. Yani. Abi arabadayken önce farları ve kaloriferi kapatmadan arabayı durduramıyorum, stop edemiyorum demiş.

Abi Acemlerin trafiğindeyim, aklıma sen geldin. İşte bu ya. Serdar trafikte. Hani program adıyla bu kadar... Bu kadar uyumlu olmaz yani. Bu program ilk başladığında, şimdi Serdar yayında çok daha eski. O çok daha eski. 1999 yılından beri falan Serdar yayında. Serdar trafikte o kadar değil. Serdar trafikte 15-16 falan, öyle bir seneler. İlk başladığımızda buna, hani 16-18 yayınında ilk başladığımızda Serdar yayındayla beraber programın adı Trafik Canavarı'ydı. Sonra ben dedim ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz yani? O böyle bir şey olur mu ya? Döner üretim fabrikamız var. Sahibiyiz, yardımcı olabilirim her konuda demiş. Ya böyle ortasından döner ısırmak istiyorum ya. Ortasından ya. Bu arada hani dedim ya şey hani ortasından ısırırım, yiyemem hepsini, ziyan olur falan diye. O siz ürkmeyin diye. Ben hepsini yiyebilirim de. Ben hepsini yiyebilirim de yani. Tuvalet kağıdının ters takılmasına sinir oluyorum demiş. Ben sol ayağımı dışarı çıkarırken arabanın çalıştığını fark edip ondan sonra stop ediyorum demiş. Efendim arabayla ilgili genelde. Tabii trafik programında seslenince gel ısırtırız abi. Öyle abi, gel ısırtırız, güzelmiş.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun var. Ne kadar gür, ne kadar net bir ses. Maşallah. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu sese takılmışlardı bir ara. Bizim radyomuzun hani telefonla bağlananların ses kalitesi çok iyi, çok yüksek diye şey diyorlar. Evet. Şey diyorlar bana. Ya bırak, telefona bağlamıyorsun, konuştuğun adamlar yanında ya seni filan diyorlar.
1: Valla ben şu an şaşırdım sizin aradığınıza.
0: Neredesiniz şu anda?
1: Şu an Acemleri'yi yeni geçtim.
0: Kimle geçtiniz?
1: Kendim geçtim. Niye böyle? Oğlumu almaya gidiyorum.
0: Sefere çıkmış gibi bahsediyorsunuz.
1: Evet, sefere çıktım. Buradan da sesimi duyurursanız çok sevinirim.
0: Anladım. Oğlunu almaya gidiyorsunuz.
1: Evet evet. Öğretmenim, anca çıktım. Oğlumu almaya gidiyorum.
0: Ne öğretmenisiniz hocam?
1: İngilizce.
0: İngilizce öğretmenisiniz.
1: Evet.
0: Tamam, o zaman you know my know you diyerek devam ediyoruz bu trafikte size. Biz.
1: Thank you.
0: Enişte nerede? Üstüme vazife değil ama.
1: O da işte oğlumdan sonra da onu alacağım. Küçük bir servisçilik yapıyorum aynı zamanda.
0: Ne güzel tezgah kurmuşlar ya. Vallahi ne güzel tezgah kurmuşlar ya. Oğlanı al, dönüşte beni al. Eve gidelim, biz bir duş falan alalım. Sen o arada yemekleri hazırla.
1: Evet, bir de ben İnegöl'de çalışıyorum. Bursa Nilüfer'de evim. Şehirler arası çalışıyorum aslında biraz da.
0: Ne kadar, kaç kilometre var arada?
1: Yaklaşık okulumla evim arası 98 kilometre.
0: 98 kilometre?
1: Evet.
0: Git gel mi, sadece git mi?
1: Sadece git.
0: Günde nereden baksan 200 kilometre yapıyorsun yani.
1: Evet evet.
0: Araç dizel mi?
1: Evet.
0: Hadi buyur.
1: Yani giderken de gelirken de sizleyim zaten.
0: Sağ olun.
1: Her zaman.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun da bu yine de araç dizel yani. Nasıl gülesin ki sen şimdi bana?
1: Evet. Olsun, ben de bir şekilde gülmeyi başarıyorum çok şükür.
0: Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Ya Serdar, bugün sana gülmüyorum falan diyorsanız sorun bende değil. Arabanız dizeldir, ondan gülecek haliniz yoktur.
1: Evet, bugünden itibaren maalesef o da kalmadı, haklısınız.
0: İyi, hadi iyi yolculuklar hanımefendi. Nasıl geçtiniz Macemler'e, nasıl trafik durumu?
1: Teşekkür ederiz. Geçtim ya, biraz hafif akan bir trafik var. Çok sıkışık değil bugün.
0: Anladım efendim, peki teşekkür ederim. İyi yolculuklar.
1: Ben teşekkür Selam ediyorum. Ederim.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: İyi günler.
0: Var olun, sağ olun. Valla bak, bugün yarın falan böyle, mesela yarın cuma. Hani hafta sonu gidince unuturuz zaten. Yarın cuma. Yok be Serdar, bugün sen de bana keyif veremiyorsun falan diyorsa araç dizeldir abici. Benlik bir şey yok, araban dizeldir. Çünkü programın yapımcısı benim. Benim arabam dizel. Hani bende yok o şey. Sen de, sana nasıl vereyim?

Ankara yayınını bildirenler var. Radyoyu tabii yeni açanlar oluyor. Efendim bildirdik teknik ekibe. Hava şartlarından dolayı bazı problemler yaşıyoruz. Teknik ekibimiz ilgileniyor. Gerek buradan gerek Ankara'dan. Yine de çok teşekkür ederiz. İlginize, alakanıza sağ olun, var olun efendim. Çok thank you. Çok very much. Bildirdim teknik ekibe. Merak etmeyin. Bakıyorlar efendim. Bakıyorlar. Şimdi Alem FM abi 81 ilde havadan varız. İnternet üzerinde dünyadan varız. Bazen sorunlar olabiliyor. İlgileniyorlar efendim, merak etmeyin. Teneke kutuları ezmeden kesinlikle atamıyorum.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba abi.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın?
0: Sizi duyup nasıl kötü olayım sayın abim? Kiminle görüşüyorum acaba?
1: Utku ben abi.
0: Utku abicim, döner fabrikanız varmış.
1: Doğrudur.
0: En yakın arkadaşımsın artık. Merhaba. Abi radyoyu kapat.
1: Kapattım abi. Tamamdır. Araba kullanıyordum bir yandan da.
0: Eyvallah abi. Ha, şeyse bir güvenlik sorunu varsa kapatayım abi. Hani çekemiyorsan.
1: Yok yok. CarPlay'den çıkarmaya çalışıyordum da.
0: Tamam abi. Çıkarma çıkarma. O kadar para verdik ya.
1: Olsun abi.
0: Abi döner fabrikamız.
1: Ben de şaşırdım bir yandan ya. Evet doğrudur abi.
0: Bu kardeşine bir güzellik yapsana. O dönerin geçirildiği şey şiş mi deniliyor abi? Hani böyle bir şey.
1: Evet abi, döner şişi.
0: Abi ben o şişte o döner öyle kızarırken böyle gelip böyle ortadan böyle ısıra ısıra yemek istiyorum ya.
1: Olur abi, İstanbul'da da şubelerimiz var, Bursa'da da şubelerimiz var, nerede istersen.
0: Ama şimdi istersen. Ziyan olur abi, israf haramdır. Ben gerçekten hani şimdi bakma, tamam ruh hastasıyım, yerim falan da öyle koca bir şiş döneri yiyemem. Bunu benim ısırıp yiyebileceğim kadarını yapabiliyor. Bana bu kıyağı yapsana be.
1: Yaparız abi, 4 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Kaç kilo istiyorsan o kadar yaparız, sorun değil.
0: 4 kilo döner yer miyim ya ben? Yerim herhalde.
1: Yersin abi, 4 kiloda ne var?
0: Daha önce yemiş gibisiniz.
1: Yiyorum. İşin içindeyiz.
0: Bir döner fabrikatörü olarak kaç kilosunuz sayın abim?
1: 85 kilo.
0: Ya 85 kilo mu? Taktın döner 5 kilo. Sen nasıl? 85 kilo. Ya git Allah aşkına git ya.
1: Vallahi 85 kilo.
0: Tam sözüm var. Bana döneri böyle o pişen döneri şişle böyle hiç ekmek falan yok böyle ısıra ısıra ısıra yedirteceksin. Ben de bunu çekip YouTube'a koyacağım. Bütün dünyanın hayalini gerçekleştirdim diye, tamam mı?
1: Olur abi, makineye götürürüz. Küçük bir tane makinemiz de var böyle pikniğe giderken kullandığımız.
0: Tamam.
1: Bir yerde dağın başında, piknik alanında bir yerde ne kadar istiyorsan yaparız.
0: Abi değil. Beni niye dağ başına götürme şeyi çıktı şu an?
1: Piknik alanı dedim ama bir dakika.
0: Yani dükkanda niye yemiyoruz, beni niye dağlara götürüyorsun abi?
1: Abi dükkanda ziyan etmeyelim dedin ya.
0: Bu internette dayı var, ona çok gülüyorum ya. Dağlardan geleceğim lan şimdi. Şimdi dağlardan geliyorum şimdi. Biliyor musun? O dayıyı biliyor musun?
1: Evet evet biliyorum.
0: Şimdi dağları aşıp geleceğim. Senin dönerini yiyeceğim lan. Şimdi geliyorum lan. Dağları yolları aşacağım. Geleceğim senin dönerini ısıracağım lan ben. Şimdi geliyorum lan oradan. Siz neredensiniz acaba siz?
1: Bursa'dan arıyorum abi.
0: Bursa. Nerede ben şimdi? Dağları aşıp nerede senin dönerini ısıracağım ben? Söyle bana.
1: Ya Bursa'da istediğin her yerde olur.
0: Ya ama şimdi abi bir döner dişlemek için de ben Bursa'ya nasıl geleyim? Siz İstanbul'a gelseniz olmuyor mu?
1: Ya müsait bir zamanda tabii ki olur. Şu olur an hanımın bir hamilelik durumu var. Çok ayrılamıyorum Bursa'dan.
0: Çocuk kız mı erkek mi?
1: Kız.
0: Kız. Adını Serdar koy diyecektim de koyma o zaman.
1: Serdar'ı koysak?
0: Efendim?
1: Serdar'ı koysak?
0: Moruk bu şakalar 1990 yıl radyolarında ya, öldü ya.
1: 50 gram vereceksen Serdar da koyarım. Bir abimiz veriyor biliyorsun.
0: Yani benim cinsiyet değiştirmem daha kolay olur Moruk. bu yani bu daha kolay olur çocuğa Serdar'ı koymak yerine.
1: Olur
0: abi. Abi bulunduğu yerden bir trafik durumu aktarır mısın acaba bana?
1: Abi Acemler'deyim. Az önce bağlanan hanımefendinin durumunu yaşıyorum şu an. Biraz daha gerisindeydim.
0: Evet. Demin hani devamlı kadın bağlıyorsun diyene sesleniyorum ya. Bak erkek ya bu. Kadın duyuyorsan. Erkek. Ne yapıyor? Erkekler hamamı mı işletiyorsun? Nedir bu yokluk? Evet abicim. Tamam.
1: Acemler'deyim. İzmir yoluna gitmeye çalışıyordum ama şu an kaça kaça gidiyorum.
0: Anladım abi. Tamam, bana döneri ısırtacaksın. Tamam mı?
1: Tamam abi, anlaştık. Tamam.
0: Isırtmayan.
1: Ne istiyorsan olsun. Ne diyorsan olsun. Şu an canlı yayındayız, bir şey diyemedim.
0: Dağlardan geleceğim, dönerini ısıracağım lan senin. Ama dayıyı biliyorsun değil mi? Bak bu dayıyı biliyorsun.
1: Tam biliyorum. Repliği çok hatırlayamadım. Gözümün önünde canlandı ama.
0: Hadi görüşürüz.
1: Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: İsim neydi dönercim benim?
1: Utku.
0: Tamam, bundan sonra samimi. Abi ben senin arkadaşın Utku yazacaksın. Ben öyle okuyacağım mesajını, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam hadi abi. Öpüyorum. Hadi bay bay.
1: Sağ ol, görüşürüz.
0: Eyvallah. Yani görev işimi size veriyorum abi. Bizim şeyle yazılımcılarla konuştum. Şimdi ben farklı bir yazılımdan bakıyorum burada artık WhatsApp'ta. Sevgili dinleyenler. Öyle normal öyle WhatsApp web falan değil. Bizde başka bir yazılım var şu anda. Bizim bizim yazılımcılara ilettim. Hani ben de SGK'lı dinleyiciler var. Ben kendi istediğim isimle kaydedeyim diye. Mesela şimdi yakın arkadaşım Utku diye kaydedecektim onu. Mesela şu an kaydedemiyorum. İlerleyen günlerde o benim isteklerimi ekleyecekler şimdi bu yazılıma. O zamana kadar görev sizin. Senin o döner hayalini YouTube'da yaptı. Bunu da mı arakladılar ya? Ya ben bana birkaç dinleyici göndermiş şey. Hani ben diyorum ya vallahi yıllardır söylüyorum. Annem izin vermedi abi al ama en büyük hayalim o sanayi tipi kocaman masa boyu şey var ya tost makinesi var ya hani. Kir, pas, yağ, çamur içinde. En büyük hayalim ondan bir tane eve alayım dedim. Vallahi annem izin vermedi gerçekten. Olmaz olma öyle şey ben onu eve sokmam filan dedi. Yıllardır yayında anlatırım daha sosyal medya falan filan o bile yoktu. Şimdi millet bir iki tane videoya denk gelmiş bana gönderiyor dinleyiciler. Senin hayali gerçekleştirmişler diye. Üstüne de şey yazmış. Her erkeğin hayali. Lan her erkeğin hayali sanayideki tost makinesi mi? O zaman yani bu nasıl bir erkeklik hayali bu? Ya bunu çaldım bari oraya her erkeğin hayali yazma ya. Abi dağlardan geleceğim muhabbeti. Ya internette bir abi var. Ya bir abi de tanımıyorum yani. Böyle ayda bir kere falan karşıma çıkıyor. Uzun saçlı bir erkek. Böyle arkası dönük. Dayı da onu kadın zannediyor. Dayı da onu kadın zannediyor. Adam arkasını dönünce erkek olduğunu ve dayının siniri bozuluyor. Hani öyle bir diyalog. Dağlardan geleceğim lan şimdi. Dönerini ısıracağım senin dağlardan. Tek yaşamıyor musunuz? Tek de yaşasam benim evde anamın kuralları geçerli. Tek de yaşasam öyle hiç kimse kusura bakmasın yani. Annemin kuralları geçerli. Ben. Malikanede de yaşasam annem ne derse olur. Konu yoruma kapalıdır yani. Ben. Ne derse olur yani. Bir daha bu evde pizza kutusu görmeyeceğim dedi. Pizzaya tövbe ettik biz. Yani söyleyeyim sana. Hani tek yaşa, 10 kişi yaşa. Ben gerçi hiç tek yaşamadım da. Çok şeye girme, içeriye girme. Olmaz onu eve sokamazsın dedi. Konu kapandı bizde. Annem dediği zaman konu tartışmaya açık değil yani. Teklif bile edilemez.

Hüseyin ara verelim demiş. Hüseyin Burak Kut'tan sonra ver ama olur mu? Şarkıyı yeme. Şarkıyı dinleyelim öyle ver. Şarkıdan sonra bir ara, aradan sonra Alem FM'de. Konumuz da şu. Tikler, takıntılar, bunları konuşuyoruz. Bu bizim bir köşemiz zaten. Böyle ayda bir, iki ayda bir falan yapıyoruz. Bugüne de denk geldi. Tikleriniz, takıntılarınız. En büyük tiklileri, en büyük takıntılıları arıyoruz. Buyurun. 0536-901-8902. 536-901-8902. Değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: Expertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: gümüş suyu? Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen Neon 1.
2: Deyince vatan. Vatan, vatan, vatan.
3: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Velcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
6: seveceğim. Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu: bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?

0: Kom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Ha ha ha.

Çay bardağında bırakılan dudak payı konusuna karşı aşırı derecede tik sahibiyim. Bardağım tam dolu olmalı. Düzenli çay içtiğim yerler hep bilir bunu demiş efendim. Karşımda yemek yiyen kişi çatalı dişlerine sürtünce tüylerim diken diken oluyor. Sinirleniyorum. Elimin tersiyle vurasım geliyor. Yaş 37, çocukluktan beri böyle. Ben nişastaya dokunamam, eltim kadifeye. Nişastaya dokunamayan ve kadifeye dokunma eltiler.

Abi internette devamlı karşıma çıkıyor maymun videoları. Aa bende de ya, devamlı maymun videoları var bende. Ne alakaysa maymun videoları. Etrafımdan kaynaklanıyor herhalde, arkadaşlarımdan falan. Herhalde. Eve maymun alma gibi bir heves ettim. Böyle bir şey yok benim bildiğim evde maymun. Yani Türkiye, ülkemizde besleyemiyorsun benim. Hemen bakalım, maymun beslemek yasağı değil bence. Olmasın da zaten. Zaten insana çok yakın moruk. Ben yani ben onunla aynı evde yapamam mesela. Maymun beslemek yasak mı? Hemen bakıyorum senin için. Maymun beslemek yasak mı? İnşallah yasaktır bu arada. Onu da diyeyim. Evet, dur bakayım. Türkiye'de evde veya şahsi mülkte maymun beslemek kesinlikle yasaktır. İşte budur. İşte budur yani.

Ben de takılıp düşen robotlar çıkıyor. Çok gülüyorum. Robotların takılıp düşüyor. Çok gülüyorum onlara. Çok gülüyorum onlara. Merhaba Serdar. Bayrampaşa'dan Hakan ben. Seneler önce bir kahvehane işletiyorduk. Babamın yanında çalışan garsonlardan biri... dur bakayım. Popo kısmına biri dokunuyor.

dokunduğun vakit öndeki nesne ne olursa olsun öpücük atıp onu dürtüyordu. Yüzüne karşı öpücük attığında ise nereye kaçarsan kaç öpmeden bırakmazdı. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı demiş efendim. Mekanı cennet olsun. Serdar Bey merhaba, trafik durağı. Bey ne abi, ne olur bey. Bey ne ya, Serdar benim adım ya. Bey ne, gözünü seveyim ya. Bu ne böyle, evrak imzalatmaya mı geldin ya? Ne yapacaksın, inşaat mı yapacaksın, izine mi geldin, ne yapacaksın? Bey ne abim ya. Ha, dışarıda böyle bir toplantı olsa, o olsa, bu olsa, bey de bana, ben sana diyeyim. Sen istiyorsan ben yine yayında da diyeyim de ne olur. Bey nedir abicim ya, Serdar'ım de bana. Bey nedir ya. Ya bana bu resmiyeti niye yüklüyorsun güzel abim ya? Bey nedir ya? Daha da samimi var. Ben senin kardeşinim abi ya. Ben kardeşinim senin ya. 10 bin lira var mı abi? Allah, 10 bin lira var mı? Aha, benim şarkım listede. Vallahi elli atmadım. Vallahi elli atmadım. Bak al. Yürü be. İbrahim inşallah evlenirsin. Şarkıyı nasıl olsa biliyoruz. Hani nefesim olmazsandan başka bir şey yok galiba şarkıda. Onun için üstüne konuşabilirim herhalde. İstanbul yol durumu. Hüsü kaç? Söyle bakayım. Kaç? Çift sayılar sende, tek sayılar bende.

Hüseyin'i ciddiye almıyorum sevgili dinleyenler yazdığı şeyi. Hüseyin yine Cihangir'den yeni geldi yüksek ihtimalle. Daha şey yapar. Vücuttan atamamış Cihangir etkisini. Hüseyin yani. 98 yazmış çünkü. Ciddiye almıyorum onu. Ha, sonra da 68 pardon demiş. Bak birden attı Cihangir etkisini, attı vücuttan, görüyor musun? Yani? Görüyor musun?

%68 demiş Hüseyin. Bu şimdi dışarılardaydı. Ben bugün dışarıyla bir alakam yoktu bugün benim. Çok. Ha, bu 68 dediğine göre bu tilki. Dur bakayım ben ne diyeyim. Bayburt diyorum. 69 diyorum ben de. Bayburt. Ben ona göre söyledim. Açtık baktık. Uuu. Trafik Bayburt. %69. Trafik yok. Çıkın çıkın gezin anacığım. Seda Sayan. Trafik. Asya yakası pek öyle değil ama bak. Asya yakası %78. Avrupa yakası %63. Genel İstanbul %69. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya açık, vur kırbaca gitsin, açık. İkinci köprü, her iki istikamet içinde, hani Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar, Çamlıca gişelerden başlayan trafik, Mahmut Bey gişelere kadar, aynen böyle. Yani sadece arabada bu varsa gidebilirsiniz, o da şüpheliyim, şüpheliyim yani. Birinci köprü, üstü yoğun akıcı, bağlantı yolları... İki istikamet içinde aynısını diyebilirim size sevgili dinleyenler. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi sevgili dinleyenlerim. Bu da nasıl %69 ben anlamıyorum. %80 de olsa aynı trafik var önümde. %69'da da aynı trafik var. %69. Avrasya Tüneli aynı. Yine de söyleyeyim ama. Tünelin içi açık. Tünelden çıkınca Anadolu yakasına geçerseniz trafik var. Gidemezsiniz. Terste de tünelden çıkınca Fatih Sapan'ın oralarda falan trafik var. Sonra hayat sizi birazcık şımartıyor. Birazcık açık. İşte Bakırköy, Zeytinburnu, Ataköy falan oralar tıkalı. Havaalanı sapağına girerseniz açık. Basın Ekspres'e gidemezsiniz. Yok öyle bir yol. Basın Ekspres'e yok öyle bir yol yok. Hani haricinde siz dünyanın ya da Türkiye'nin neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazınız. 0536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler.

aç, aç, aç. Abi herkes yavaş gidiyor demiş. Az yaksın diyor, yavaş gidiyor. Hepsi mazotlu araba onların. Gerçi mazotlu diyoruz da. Hani dizel diyoruz da. Hani benzin kaç para kardeşim? Anladın mı yani? Benzin kaç para yani? Tamam, dizel diyoruz da benzin kaç para? Herkes mazottan bahsediyor. Benzini hiç söyleyen unutturdu kendini o. Emre yazmış. Estonya Tallinn. 2.2 kilometre 15 dakika demiş efendim. Vay Emre, ne yapıyorsun, iyi misin Emre?

Benzin de 80 lira. Ucuzmuş ya. Ucuzmuş ya. Benzin de 80 lira ya. Ankaralılara sesleniyorum. Arabanız mazotluysa İstanbul'dan alın sevgili arkadaşlar. İstanbul'dan alın. Çünkü İstanbul'da 100.40 kuruş, Ankara'da 101.50 kuruş. 1,5 lira karınız var. Bir dahaki yükseliş Ankara'ya gelmiş zaten. Biz İstanbul'a bekliyoruz. Zamanında dizel ucuz diye aldık arabayı demiş efendim. Ben diyorum işte hani söylüyorum, kimse ciddiye almıyor. 2300 motor satılık dizel araç hatasız. Bu tek hatası dizel olması. Hani boya değişen, kaza, o bu falan hiçbir şey. İlk sahibi bizzat ben. İlk sahibi ben. 2300 motor dizel araba. Dün bir arkadaşım aramış dün. Aynı arabadan, onda da var aynı arabadan, böyle yap. Ne yapacağız ya dedi. Neyi dedim ne yapacağız? Oğlum bir görmüyor musun dedi olanları. Hani mazot falan filan. Ben dedi satayım arabayı. İyi dedim, satarsan haber ver.

0: Çünkü benim etrafımda şey var mesela. Atıyor Bitcoin düşüyor, beni arıyorlar mesela. Abi ne yapacağız ya falan. Ben oğlum ben ne bileyim, Bitcoin'i olan düşünsün. Ben hiç bilmem o işleri. Hüseyin reklam demiş. Tamam bir ara verelim, aradan sonra geliyoruz. Ver Hüseyin'cim arayı, ver. Ver bakayım.
1: Reklam. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: 14-21 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 5060 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 78.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 Plus 8256 GB 11 inç Android tablet 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bir

0: ...lerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Getir, bir mutluluk getir. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Bu bir reklamdır.
9: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Dam söz var. Önümde diye gördüm şu anda. Normalde baktıktan sonra kapatırım. İstanbul trafiği %67'ye düştü 69'dan. 67'ye düştü. Birilerinin mazotu bitti galiba. Onun için kenarda kaldılarsa mazot. Eski insanlar şey derdi mesela, mazot. Biliyor musun? Mazot alalım, mazot. Mazotlu araba. Mazot. Abi selam, pandizot ne demek demiş efendim. Ya abi niye? Google'a sorsana Allah aşkına ya. Abi bir de bana soruyorsun, ben şimdi buna cevap vermezsem kudururum yani. Pandizot şey, o camlı bagajı olan arabalarda, camdan bakınca bagajda ne var gözükmesin diye böyle siyah şerit bant gibi düşün. Pandizot. Öyle düşün. Ben öyle biliyorum, bilmiyorum. Bagajın üstünü örtüyor işte, onun örtüsü. Bildiğim o yani, bilmiyorum. Başka bir şeyse bilmiyorum.

Şu an itibariyle Bursa, Acemler, Ankara yönü akıcı. Ama 18'den sonra aman aman aman. Abi okullar açılınca trafik çoğalmadı ya demiş efendim. Sus sus. Gel alsın ağzından. Ağzından gel alsın. 67 şu an.

Pandizot ne güzel isimmiş ama demişim. Değil mi? Ne güzel isim. Pandizot. Güzel rumuz olur ya. Pandizot. Aksaray, Ankara, Konya arası kilit. Makası kilit, pardon. Heh.

0: Abi sen 67'yi nereden görüyorsun? Ben Mahmut Bey'deyim, burası 95 şu an demiş. Abi Google'a gir, İstanbul yol durumu yaz. İBB'nin galiba değil mi bu? Evet, ilk çıkan yoğunluk haritası. Ben oradan bakıyorum abicim. Yani Asya yakası %74, Avrupa yakası 63. Genel anlamda da %67. Bu kadar. Ve baktım yer orası.
1: Affet diyen kim, ezgeç diyen kim, aşktan çeken kim benim kadar.
0: Abi şimendifer nedir diye sorar mısın demiş efendim. Ya abicim Google'a falan yazsana. Tren demek değil mi bu? Tren miydi? Tren miydi, uçak mıydı? Teyyareden önceki adamı. Tren galiba ama. Tren değilse de uçak. Allah'tan sonra geldik de siz artık Fatih'e sorarsınız. Fatih'e sorarsınız yani.

0: Mevzu biter, ben ufaktan ufaktan gider sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Az sonra Fatih seslenecek size. Fatih Yıldırım'ımla size iyi eğlenceler diliyorum. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Olur da bana ulaşmak isterseniz Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Her yerde alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak. Umran Oto Ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Umran Oto
1: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyuru.

0: yolumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır.
5: Ah ah ah, çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu. Yarı final maçları Çobani ve Tüpraş stadında, final ise Rams Park'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trabzonspor, Alman teknik direktör Thomas Reis'le anlaştığını duyurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, ligde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başında olacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.
8: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi 14.011 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.418, yarım altın 22.281, çeyrek altın 11.144, gram altın ise 6.830 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Diyarbakır 32, Adana 29, Kayseri ve Erzurum 22, Trabzon ise 25 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
10: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
10: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellik. Gel dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Şimdilik. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak.

0: Yıllarca merak ettik ya, manda yuva yapmış söğüt. Ne demek ya, manda nasıl söğüt tanına yuva yapabilir? Yavrusuna sinek nasıl kapabilir diye. Sonra bir abimiz anlattı. Manda söğüt ağacının altına yatarmış. Söğüt ağacının altındaki yapraklar da tabii mandaya şey olurmuş, ne derler ona? Yorgan olurmuş yani. Manda yuva yapmış söğüt tanına dediği oymuş meğerse. Yavrusunu sinek kapmış, yeni doğmuş yavrunun üzerinde. Sinek konar tabii. Bilgi, bunlar hep bilgi. Serdar'a bak, çalıyor geçiyor. Biz de öyle mi efendim? Bilgi veriyoruz ya, künye veriyoruz ya. Ha ne yapalım? Haram edim aldım. Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri. Saygı, sevgi, selam, ellerinizden öperiz efendim. Büyük, küçük, genç, yaşlı. Kim varsa. Haşmetli padişahım, hoş geldin demiş. Hani Tuğran Karabiber. Sağ olasın. Haşmetli padişahım.
1: Evet, çok iyi.
0: Yok artık, abartma.
1: Ya cidden yapıyorum.
0: Ben de senin Yeniçeri ağası diye kaydediyorum.
1: Çok iyi.
0: Olur
1: tamam,
0: mu?
1: Evet. Zevk duyarım, gurur duyarım.
0: Valla o yıllarda yaşamayı ben de isterdim, böyle haşmetli padişahım. Böyle sarayda işte kubbe altı vezirleri olur ya böyle. Valla çok arzu ederdim ya böyle. Doğrudur efendim. Peki efendim. Bakayım, vallahi kaydetti. O fotoğraf ne kız peki?
1: Fotoğrafta da şey, Mötley Crüe'nun
0: soyisi. Niye peki? Var. Ben niye yokum, onu anlamadım.
1: Çünkü sen bir ara sarı saç şeyi vardı ya bizim Instagram'da. Sana bir saç yakıştırmaya çalışıyordum.
0: Onu değiştirir misin lütfen ya? Kanuni ama... koy. Kanuni Sultan Süleyman'ı tamam. Koy. Lütfen.
1: Aa, dur, hayır. Ben seni yapay zekayla ona çevireceğim.
0: Tamam. Ağam biz de eğleniriz.

0: Efendim şahane bir akşam olması için elimize geleni yapacağız. Ömer Faruk Çetinkaya isimli beyefendiye, şirketimizde çok kıymetli bir yeri vardır, bizde de öyledir efendim, bir ricamızı kırmadı, yapmış, çok çok çok minnettarız, selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünkü programda kendisine armağan ediyoruz. Özellikle tridine bandımı. Müsait bir anında kendisiyle tridine banmak istiyorum. Hatta şey varsa, vakti varsa kendisine şey de ısmarlamak isterim. Tatar böreği, biliyor musun tatar böreğini?
1: Hayır,
0: of
1: nedir o?
0: Of be kızım, şu lezzetleri bil ya. Çok güzeldir tatar böreği. Bir bak hemen Google'la.
1: Hemen
0: aranızda
1: bakıyorum.
0: Tatar böreğini bilen var mı sevgili dinleyiciler? Canım adam çok güzel yapar tatar böreğini. Onu bir güzel açar, karaya karaya keser, yağı yakar, yoğurdu da kendi de yapar yoğurdu. Yoğurdu döker, üstüne de şeyi döker, yağı döker. Üf be, şu an bir tatar böreği. Bir de ben tatar böreğini ekmekle yemeyi çok seviyorum. Hamurla yenir mi? Yani ben pilavı da ekmekle yediğim için çok seviyorum. Tatar böreği buldun mu tatar
1: buldum,
0: böreği?
1: Buldum, bu şey paça.
0: Paça mı?
1: Bizde de paça.
0: Kız ne siz paçası? Hamur, böreği. Hamur ne
1: evet,
0: paça?
1: Evet evet.
0: Siz paça mı diyorsunuz?
1: Evet.
0: Siz kimsiniz?
1: Arnavutlar.
0: Ha, biz Arnavutlar. Bizim Banu Hanım gibi. Biz Arnavutlar böyleyizdir.
1: Bizim paça bu ya.
0: Paça.
1: Bence aynı yani.
0: Paça dediğin hayvanın bir şeyidir ya. Et değil midir paça?
1: Siz Türkler de öyle.
0: Allah Allah. Abi yarın poğaça geliyor mu? Evet, Şevval'e görev verdik. Yarın poğaça getirecek. Getiriyor musun?
1: Evet.
0: Bak öyle hazır mazır alırsan aramızdaki bütün diyalog bozulur.
1: Hazır
0: yazık olur.
1: Almayacağım tabii ki. Kendim yani, oturacağım, mayalayacağım.
0: Video istiyoruz, video istiyoruz.
1: Tabii anneciğin, annem çekecek videoyu.
0: Anneciğin ellerini öpüyorum. Kendisini buraya da davet ediyorum bir kere daha. Yeşim Hanım da değil mi?
1: Evet.
0: Yeşim Hanım'ı da buraya davet ediyoruz. Kendisinden rica ediyorum. Yeşim Hanımcığım, lütfen kızınız hamuru yaparken videoyu siz çekin. Elleri hamurlu olur. Çekemez bizimkisi. O yüzden söylüyorum. Bakalım
1: İnce
0: yarın.
1: Kıyılmış maydanozlu, evet, peynirli ve
0: bravo.
1: Sade.
0: Çok çabuk öğreniyorsun. Ya. Tatar böreğine bayılırız. Bak geldiler. Tatar böreği mi? Oo, sever misiniz? Sevmez miyiz efendim? Tatar böreği bizim oralarındır. Sizin oralar neresi? Valla ben anne babadan Erzurumluyum. Özüm orası. Bizim Erzurum'da çok yapılır tatar böreği. Yalancı dolma da çok. Bilir misin yalancı dolmayı?
1: Nasıl bir şey?
0: İçinde et yoksa yalancı diyorlar. Öyledir yani. Tatar böreği. Evet. Dur bakayım. Dur bakayım. Erzurumluyum abi, tatar böreğini bilmek olur mu? Şu İstanbul trafiğindeki 45 dakika. Ah canımsınız. Gülsin Erişecek hanımefendi övmüş. Övgülerini göndermiş. Biz de ona alkışlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun efendim. Tatar böreği bizim yöreye ait. Oltu'dan selamlar. Bak Erzurum tarafı, oralar yazıyor. Erzurum'dan başka yok mu ya tatar böreğini şey yapan?
1: Ben de Erzurum bile diye okudum. Ama Osmanlı mutfağında da bulunuyor.
0: Osmanlı mutfağı şeysidir zaten. Ne derler? Osmanlı mutfağı yemeğidir.
1: Bir de Gaziantep'te oluyormuş. Oralarda
0: da
1: mı
0: oluyor? Yani genelde doğuda, her doğu, Güneydoğu Anadolu, işte oralarda bir yemeğin bir yerini değiştiriyorlar, yeni bir isim koyuyorlar. Diyorlar ki bu bize ait. Öyle oluyor. Herkes birbirinden mutlaka etkilenmiş oluyor bölgede yani. Vallahi anam bir tatar böreği yapsa da yesek. Yarın ben bir deneyeyim ya. Hiç kendim yapmadım, biliyor musun?
1: Bence basit bir şey gibi gözüküyor.
0: Evet ama basit olan şeyin içinde genelde bir zorluk olur ya. Hani basit diye bir girersin. Mesela yumurta kırmak genelde kolay bir meziyet. Yani hemen yumurta da bile kıramıyor falan derler. Halbuki yumurta bayağı uzmanlık isteyen bir şeydir. Evet. Sıradan bir şey değildir. Hatta dünyanın en zor yemeği kıymalı yumurtadır efendim. Çok zordur. Bazıları böyle kıymayı bir iki çeviriyor, hop oldu bitti zannediyor. O kıymanın yanmayla diri olma arasında bir yeri var onun, böyle çok böyle bir
1: ince bir saniyelik o.
0: Tavayı kaldırman lazım orada, öyle derecesini kıstım değil yani, ateşi kıstım öyle değil. Hemen çekmen lazım, yumurtayı öyle kıracaksın mesela. Bir sürü bunları konuşuruz ya. MasterChef'e katılmadık diye. Şey mi zannettiniz efendim?
1: Salamlı yumurta da çok zor.
0: Salamlı yumurta.
1: Evet. O salamlar kötü kalabiliyor, çok pişmiş olabiliyor.
0: Daha bu sabah konuştuk galiba, salçalı yumurta konuştuk. Salçalı yumurta. Kız normal salçanın üzerinde ama yani bakkaldan aldığın salça değil o.
1: Nasıl bir salça?
0: Anam babam usulü salça var ya, yapılır. Hani şu aralar yapılıyor, insanlar kış hazırlık yapıyor. O salça. Onu böyle hafif yakacaksın
1: domates
0: falan.
1: Domates salçası o zaman.
0: Domatesli, evet. Çok güzeldir, çok severiz. Yaşar mı dinliyoruz? İnanamıyorum. Evet, bu sabah konuştuk diyor. Öyle anlatın ya, artık yumurta da yapamam demiş. Özgüvenimi zedeledim Ferhat.

0: Bu akşamın mevzusunu verelim. Karıştırıyorum efendim. Bu akşamın mevzusu. Karıştırıyorum. Bir türlü doğrusunu bilemiyorum, anlayamıyorum. Bizim Şevo buldu konuyu. Kendisini alkışlıyoruz. Mis gibi konu. Bir türlü anlayamıyorum, karıştırıyorum. Mesela ben hemen bir tane size söyleyeyim. Beyaz giyince mi söz oluyor, siyah giyince mi toz oluyor? Hep türküyü söylerken de karıştırıyorum. Ya mesela makarnanın suyunu tuzlu kaynarken mi atıyoruz? Kaynadıktan sonra mı atıyoruz? Hep bir YouTube'a giriyorum, nefis yemek tariflerinden bakıyorum. Hep karıştırıyorum. Sizin de var mı böyle karıştırdığınız şeyler sevgili dinleyenler? Karıştırıyorum. Evde bizim bir priz var mesela. Ona ok yaptım. Mesela yukarı doğru yaptım onu. Anlayayım diye yani diyekten anlayayım diye. Çünkü bazen boşta çevirince ampul akıllı olduğu için yanmıyor, boşta ters yönde de çalışabiliyor. Yani nasıl anlatayım onu, anlatamadım ki şu anda. Saçma sapan anlat. Onu karıştırmayayım diye yukarı doğru ok yaptım. Yine karıştırıyorum. Lan yukarı açık mıydı, kapalı mıydı?
1: Öyle bir şey. Açık kapalısı hiç belli olmuyor değil mi?
0: Olmuyor efendim, olmuyor. Karıştırıyorum, hemen Şevval'e soralım. Şevocuğum karıştırıyorum dedim, bir şey var mı?
1: Geri giderken sağa dönerken sola. Hı-hı. Sola dönerken de sağa kırıyoruz ya direksiyonu.
0: Sen ehliyet var mıydı?
1: Var.
0: Kullanıyor musun? Aktif kullanıyor musun?
1: Yani.
0: Kullanmaman iyi olur.
1: Kız, çok sola karıştırıyorum.
0: Geri gidiyorsun. Sola kırdığın zaman arabanın arkası nereye gider?
1: Sola gitmesi sola gerekmiyor
0: gider.
1: Mu?
0: Öyle zaten.
1: Aa, babam sağ dedi.
0: Baban sağ mı dedi?
1: Evet.
0: İmkanı yok. O zaman baban sağıyla solunu bilmiyor. Biliyordur muhtemelen de.
1: Şeyi düşünüyorum, şu an arabadayım.
0: Arabadasın, bak geri gidiyorsun.
1: Geri gidiyorum.
0: Sola çevirdin, direksiyonu sola doğru çevirdin. Arabanın arkası nereye gider? Sola gider. Arabanın önü nereye döner?
1: Sağa döner.
0: Baban onu demiştir sana. Anladın mı?
1: Öyle demiş, ben arkayı zannetmişim. O yüzden sağa giderken sola kırıyorum ben.
0: Evet, şimdi bak ayıldın, şu aydınlandın.
1: Bir kazadan kurtardın beni.
0: Ya. Peki sana çarpmakta. Zor bir soru sorayım o zaman.
1: Tabii, buyur.
0: Sağa kırarsak ne olur? Sağa kırdık.
1: Sağa gider ama önü sola gider.
0: Sola gider işte bu. Sevgili dinleyiciler, sadece şakalar yok. Bilgilendiriyoruz aynı zamanda. Bilgilendiriyoruz. Bakın, bilgilendi kızımız, bilgilendi.
1: Evet, artık bir arabaya vurmam artık diye düşünüyorum.
0: Vurma. Karıştırıyorum. Geldi. Dur bakayım. Maruzla mazur kelimesini karıştırıyorum. saniyelik diye böyle maruzu kalmak ile kullanılıyor deyip seçim yapıyorum. Ha, maruz kalmak. Oradan düşünüyorum doğrusunu ama sinirli bir anında peki bunu nasıl şey yapacaksın yani kafada onu düşünüp esmi verip mi şey oluyor söylüyorsun.
1: Mazur ne demek ki?
0: Mazur. Ne demek hakikaten ya? Söyle dur bir dakika. Mazur. Maruz. Mazur. Mazereti veya geçerli bir özrü olan kimse. Bir mazurat. Maruz. Yok ya, o maruzatım oluyor. O da olmuyor. Mazur. Arapça kökenlidir diyor. Mazereti veya geçerli bir özrü olan kimse.
1: Hatalıyım.
0: Bir mazuru var.
1: Mazurum.
0: Maruzatım değil midir lan o? Maruz. Peki maruz ne? Maruza da bakayım.
1: Mahzur ne? Onu
0: dur kız, o başka bir şey. Bir olayın veya durumun etkisinde ya da karşısında bulunan, maruz. Etkide kalmak. Maruz bırakılıyor.
1: Aslında çok benzerler.
0: Evet, çok hakikaten. Şu an bildiğimi unuttum.
1: Ben de.
0: Bildiğimi unuttum ya. Mazur görmek. Yani kusuruna bakmamak anlamında diyor. Evet.
1: Umut abinin okuduğu şiirde de öyle diyordu ya.
0: Hangisiymiş?
1: Sensiz hiç kalmadın. Mazursun.
0: Mazur. Instagram'da var. Evet. Umut'un okuduğu şiir. Birkaç video önce. Evet. Ne kadar iğrenç şiir okunur. Oradan şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz efendim. Mazursun.
1: Sanki öyle diyordu şiir.
0: Öyle
1: umarım
0: diyordu,
1: öyle yanlış değildir.
0: Efendim, bir maruzatım var. Peki, karıştırıyorumlar. Karıştırıyor. Neyi karıştırıyorsunuz efendim? Şöyle bakayım. Ahmet diyor ki asansörde iki tuş var. Aşağı mı yukarı mı basacağım, onu hep karıştırıyorum diyor. Oğlum, gideceğin yöne basacaksın diyor bazı asansörler. Bazısı da çağıracağın yönü. Yani nasıl anlatayım? Asansörlerde bir standart yok.
1: Evet.
0: Bazısı gideceğin yöne doğru çalışıyor. Bazısı da çağıracağın zaman.
1: Ya çok kafamız karıştı şu an.
0: Bugün var ya, bugün yayın bitmez, ben sana söyleyeyim. Biz de karıştıracağız çünkü. Karıştırıyorum. Bakayım başka ne gelmiş efendim. Halefle Selif'i karıştırıyorum. USB girişlerini karıştırıyorum. Sesli yazma yüzünden yanlış yazmışım, özür dilerim. Maruzat arzdan gelir. Üstte oku... Tamam, anladım. Üstte maruz yazacağına basur yazmış otomatik klavye de onu, onu söylüyor. Evet, Avustralya, Avusturya, Slovenya ile Slovakya'yı karıştırıyorum ben de demiş. Nasıl ben ya, bunlar de aynı değil mi ya?
1: Bence de
0: Avustralya
1: aynı.
0: Avustralya ile Avusturya değil mi ya?
1: Bence aynı.
0: Bence de aynı abi.
1: Aynı olmak zorunda, o kadar ya, aynı isim iki ülkeye gitmesin.
0: Slovakya ile Slovenya, bunlar aynı yerler.
1: Bence de aynı ya.
0: Halkalı iki telli, aynı aynı şeyler bunlar. Sultanbeyli ile Sultan Gazi'yi karıştırıyorum diyor. Sultanbeyli, Sultan Gazi, Sultan Çiftliği. Hepsi birbirine benziyor.
1: Ve hepsi başka bir yakada.
0: Evet. İnfluenzur ya da influenza. Hep karıştırıyorum demiş. Bu arada eczanede çalışıyorum diye de etmemiş Betül Özdemir. Avustralya kıta kıta cahiller diyor. Ay Allah be. Çok teşekkür ederiz efendim. Konu değişmezse bildiğim her şeyi karıştıracağım diyor. Yunus Dinçkal. Yunus'cum bugün bu konuyu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Karıştırıyorum. Neyle neyi karıştırıyorsunuz efendim? Kısa bir ara, aradan sonra ortalığı birbirine karıştırıyorum. Ayrılmayın, geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
9: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Albert Genel.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Bizim köye girişte kahvedeki dedeler tarafından genelde GBT yapılırmış. Köyümüz of. Çay bahçelerinde sınır kavgası olurdum şöyle. He tabii.
7: Ya benim sayılığıma niye giriyorsun ya? Bana bak. Ya bak iki dur sayılıyorum ki sayılığıma bak. Bana bak. Dinliyor musun? Ben sen mi dinliyor musun? Bak senin sayılığın burası. Benimki de Habrosu'dur. Sen bu Sayluk'tan... Bak sesini yükseltme. Sen, bana bak. Bu Sayluk aynı olmuş değil mi? Ha böyle ayrı olmuş. Habrosu ben oldu. Habrosu da ben oldu. Sen o elini indir. O elini... Öyle indir.
6: Sayluk'a iki de giriyorsun. Anlar mısın beni? Say içelim mi?
7: Bir de bir anda düzelir Karadeniz'i biliyorsun. Mehmet! Bıraktım Sayluk'u falan. Say içelim mi? Ballisi bana bak.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Ben de üstünü karıştırıyorum. Koltuk, kanepe, çekyat üçlüsünü karıştırıyorum. Çekyata koltuk diyebilirim. Kanepeye çekyat diyebilirim. Koltuğa da kanepe diyebilirim. Ya şu yediğimiz şeyin adını kanepe koyan da Allah akıl fikir versin. Kanepe. Ne kanepesi ya? Başka isim bulamadınız mı Allah aşkına? Kanepenin ne olduğunu biliyor musun değil mi Şevval'cığım?
1: Tabii tabii.
0: Bu yenen o şeyde
1: kürdan var ya. Takılıyor.
0: Ha, ondan işte ondan onu söylüyorum. Kürdan takılan. Bazıları takılmıyor. Bazıları takmıyorlar falan. Ama niye adı kanepe ya? İlk duyduğumda ne alaka ya kanepe? Kanepeyi nasıl yiyeceğiz ya? Kanepe şeklinde büyük çikolata falan bir şey zannetmiştim o zaman.
1: Çekyat olabilirdi mesela adı.
0: Olabilirdi ama kanepe koltuk olmamalıydı. Otomatik vitesi manuele aldığımda ileri ittiğimde vitesi artıyor mu azalıyor mu hep karıştırıyorum diye. Her defasında arabayı bağırttırıyorum demiş efendim. Ama şu uyarı yapalım. Manuelden otomatiğe geçecek olan dinleyicilerimiz varsa eğer ya da yeni geçmiş olanları varsa Fatih Yıldırım kardeşinizden büyük hizmet. Şöyle ki manuelden otomatiğe geç... dur bir dakika yanlış söyledim onu.
1: Doğru doğru.
0: Bir dakika. Otomatikten... Manuelden otomatiğe tabii. Şimdi yüksek sesle müzik benim gibi arabada yüksek sesle müzik dinliyorsanız camlar kapalı altını çiziyorum. Müzikten arabanın bağırdığını duymayabilirsiniz. Eliniz manuele geçmiş olabilir. Yani arabanın huyuna suyuna alışmadan. Şimdi otomatik arabalarda bazen eliniz bir çarpıyor manuele geçiyor. Otomatikten manuele geçiyor yani. Araba bağırıyor. Ve böyle motor yakan dostum var. İsa bizi dinliyorsa İsa Yeter çok ciddi bir masraf çıkarmıştı ona. Araba bağırmış araba motor şeye de geçmemiş bir yüz vitese. Normalde yeni arabalarda korumalı. Mesela belli bir devirin üstünde kendi otomatik geçiyor. Böyle bayağı bir gitmiş arabayı bağırta bağıra atıyorum. Üçüncü viteste 150 ile gitmeye çalışmış motoru indirmiş. Anladın mı?
1: Hiçbir şey anlamadım. Biraz
0: boşver geçiyorum o zaman tamam.
1: Otomatik arabalar manuele nasıl geçiyor?
0: Nasıl yani anlamadım.
1: Ben de ona bir araba ya sadece şimdi, otomatik ya da manuel değil midir?
0: Manuele de geçirebiliyorsun elinle. Böyle vites direksiyonun altında tuşları olur genelde arabaların. Evet. M yazar orada. Ona geçersin. Spor arabalarda genelde oluyor. Ya da vites topuzunun orada da yine manuele geçme şeyi vardır. Manuel kullanacağım ben. Otomatik değil diyebilirsin.
1: Çok iyi bir.
0: Evet.
1: Peki şöyle bir şey sorsam.
0: Karlı ya da zor arazi şartlarında manuelle yüksek devirde çalıştırmak istediğin zaman bunu yapabiliyorsun.
1: Peki 1'e 2'ye nasıl takıyorsun?
0: Onu Serdar abine anlat. Ben daha çok zor sorulara tamam. Cevap veriyorum.
1: Tamam. Doğru.
0: Serdar abine araba sor sabaha kadar anlatsın. Böyle tık tık vurdurduğun zaman geçiyor. Böyle tık vitese dokunduğunda 2'ye geçiyor. Bir daha dokunduğunda 3'e geçiyor. Tabii tabii. Kızımız dünyada ilk günü. Öğreniyor efendim kendisi. Karıştırıyorum bu akşamın mevzusu.

0: Abi halay çeken ayakları karıştırıyor. Şevval sende de var ha o tip.
1: Ben hiç yapamam.
0: Sürekli aşağı bakan, evet, ayaklara bakan. Var sende o tip.
1: Tam olarak oyum.
0: Sen olsun değil mi?
1: Geçenlerde burada dedim hep beraber bir halay çekelim dedim. Bir denedik bu arada. Ben oldu? Sadece yere bakıyorum. Video çekmiş birisi, sadece yere bakıyorum.
0: Var var. Sende o şehirli kız havası var. Evet. Ay bir dakika dur bunu. Üç ileri bir geri miydi bu? Neydi bu?
1: Sadece payduşkada çok iyiyim.
0: Şevval neydi?
1: Payduşka.
0: Aa şey sizin de oraların oyunu.
1: Evet.
0: Şevval Hanım bir de orada vitese R yazar. Onu alınca da roketliyor diyor. Siz diyor mesela 6'yı aldınız diyor. R'yi aldın hemen diyor.
1: Ya R'yi biliyorum canım şey o.
0: Ne Ramazan geliyor R. R ne R ne?
1: Düz gitme.
0: Güzel.
1: Geri git.
0: Güzel. Peki peki. Neyi karıştırıyorsunuz? Hemen bakayım hemen bakayım hemen bakayım. Fatih'cim konu neyi? Lütfen demiş. Konu bu işte. Ben de navigasyonda bazen döneceğim yeri karıştırıyorum diyor. Şimdi uygulamanın adını veremiyorum, vermeyeyim. Verebilirim aslında ama bazen böyle uyuzluklarımız tutuyor, vermiyoruz. Bir uygulama var, onda sizi çok güzel uyarıyor. Yani dönmeden önce şey veriyor, fikir veriyor. Grafiklerle yakın zoom yapıyor filan. Yani diğer uygulamada da anladınız onun ne olduğunu. Arama motoru da var aynı şeyin, navigasyonun. Orada da şey kuzey batı diyor. Anlamıyoruz abi. Bir de bu navigasyonlarda sesli modu açık kullananlar var. Umut Bezgin gibi. Ben kapalı kullanıyorum.
1: Nefret ediyorum.
0: Ekrana bakıyorum sürekli. Abi müzik dinliyorsun. Müziğin ortasında 400 metre sonra. Tamam bunları anladım. Yaklaştığım zaman bana bu uyarıları versin. Ya dümdüz yol 55 kilometre dümdüz devam edeceğim değil mi? Orada yazıyor zaten. Uyarılar da açık. Abi dümdüz giderken bir yere dönmeyeceğim değil mi? Yani 50 kilometre var kardeşim. Durduk yere diyor ki dümdüz devam edin. La oğlum müziğimi niye bölüyorsun benim ya? Zaten dümdüz devam ediyorum.
1: Zaten bölünmeyecek.
0: Şöyle bir tribe sokuyor beni. Ulan dönmeliydim de dönemediğim için yeni bir rotamı oluşturdu. Bir trip mesajı mı bu? Hani bu şey gibi dümdüz devam et. Devam. Ben sana öyle mi dedim? Sen böyle devam et. Gibi bir şey algılıyorum bu sefer. Yani. Peki 50 yaşındayım. Desteğiyle düzineyi karıştırıyorum. Selma Hanım yazmış. İlkokul bilgisidir normalde. Şimdi Şevval'e bir sorayım.
1: Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Deste aşağı nedir? Baktım bana sorma diye. Lütfen.
0: Deste nedir, düzine nedir? Destede ne var? Kaç tane var destede?
1: 10.
0: Aferin. Biliyorsun işte. Düzine de ne var?
1: 12.
0: Bravo. Bak,
1: doğru musun? Mu bu arada?
0: Doğru doğru.
1: Salladım.
0: Kız doğru doğru deste. Yani ben yanlış bilmiyorsam doğru. Deste düzine. Dinleyiciler yazmış burada. Hayır, oradan okudu.
1: Gerçekten bak gerçekten gözüne bakıyordum söylerken. Hiç
0: sen
1: görmedim.
0: Sen var ya çok tehlikeli bir insansın ya. Kırmızı şort değil. Eşim sürekli bizim arabayı karıştırıp başka arabalara biniyor. Bir gün alıp götürecekler demiş efendim. Mevzuyu anladım demiş. Şimdi katılacağım. Mustafa Bey bunu yazacağınıza konuyu yazaydınız. Puding yaparken ocakta sürekli karıştırıyorum. Güzel cevap.
1: Çok güzel.
0: Karıştırıyorum'a bugünün gelen en iyi cevap olabilir. Fatih tebrik ederiz. Fatih'e bu güzel cevabından dolayı sticker gönderiyorum. Gördün mü Fatih mesajını? Ona gönderelim. Doğu mu batı mı kuzey mi güney mi hala karıştırıyorum. Ya bazıları hemen anlıyor. Kuzey neresi anlıyor. Biz ev konuşuyoruz. Bizim Işıl var. Altın ve ev konusunda Işıl. Yani bir numara gerçekten bir numara. Ev konuşuyoruz. Böyle yapıyor. Kuzey cephe bizim ev. Hep bilmem ne alıyor. İşte güneş alıyor bilmem ne alıyor. Kuzey neresi? Benim kuzeyi anlamam için gece olması lazım. Onda da yıldızı görmem lazım. Uzun iş yani. Kuzeyi nasıl anlıyorsunuz ya kuzey?
1: Ben biliyorum.
0: Ya etrafta bir cami varsa şeyi anlarım. Güneyi anlarım. Yani caminin kıble yönünden anlarım onu. Ama onlarla cami mami hiçbir şey yok. Anlıyor diyor ki güney burası diyor.
1: Şu an mesela doğu sağ tarafı.
0: Hiç bana söyle ben bilmiyorum. Bana söyle. Vallahi bilmiyorum çünkü. Meşhur bir kahveci var ya oradaki bardak isimleri. Küçük orta büyük demek varken

0: üç boya da büyük anlamına gelen kelimeleri koymuşlar. Hiçbir şey anlamadım mesajdan.
1: Şu an ben de anlamadım.
0: Geçtik efendim. Efendim. Deniz kuzeyin, deniz ya kuzeyinde ya güneyinde kalıyor. Ona göre yönümü buluyorum demiş.
1: Nasıl yani?
0: Ankara'dayım ben şimdi. Yani. Ankara'da nasıl bulacağım ben onu?
1: Bir de deniz nasıl hep kuzeyde kalabilir ki?
0: Bir de nasıl oluyor? Bizim Akdeniz'imiz yok mu kardeşim? Zaten onu yazmış. Ya kuzeyde kalıyor ya güneyde kalıyor diyor deniz.
1: Onu da eklemiş.
0: Ama Ege'de ya şeyde kalıyorsa.
1: Ya hiç kalmıyorsa.
0: Batı'da kalıyorsa Ege ise. O nasıl olacak?
1: O zaman abi da tam tersini düşünüp biz, batıyı doğuyu bulacaksın.
0: Eğitim öğretim hayatımız boyunca iki şeyi anlayamadık efendim. Bir İngilizce. Çünkü ilkokuldan beri İngilizce öğreniyoruz. Ortaokula giriyoruz İngilizce öğreniyoruz. Lisede İngilizce öğreniyoruz. Üniversiteye bir gidiyoruz how are you? Bu kadar başka yok how are you? Bir de yönler.
1: Bir de matematik.
0: Bir de coğrafyada alüvyonlar. Biliyor musun alüvyon ne?
1: Dağın.
0: Dağın yok dağın.
1: Dağın.
0: Neydi kuralımız neydi? Kuralımız neydi?
1: A var yani yumuşak yeri, öncesi harfi
0: sesli harfi
1: uzat.
0: İki uzatıyoruz.
1: Evet.
0: Dağın.
1: Dağın.
0: Evet.
1: Dağdan dökülen bir şeyler.
0: Dağdan dökülen kereste.
1: Kereste.
0: Peki ara gidelim. Efendim aradan sonra devam. Niye karıştırdığınızı sorduk. Şunu karıştırıyorum, bunu karıştırıyorum. Niye karıştırıyorsunuz? Bize lütfen WhatsApp'tan yazınız. 536-901-8902. Reklam dönüşünde size ne çalayım, ne çalayım, ne çalayım, ne çalayım. O kadar arada kaldım ki yani 5 dakikadır konuşuyorum. Konuşurken bir taraftan şarkı tarıyorum burada size dönüşte ne çalayım diye. Bugün şarkılarımı önden ayarlayamadım. Çok arada kaldım ya. Bir şarkı var ama çok slow. Şimdi ağlatmayayım sizi. O yüzden onu çalmayayım. Grip'in dinleyesim geldi ama bilemedim ya.
1: Ay,
0: ne diyorsun? Bayılırım. Şunu çalayım mı dönüşte be? Şunu çalmayalım mı be?
1: Çal.
0: Severiz biz bu şarkıyı. Reklamlardan sonra Grip'in sevgili dinleyiciler. Üst solunum yolunu etkileyen müzik grubumuz. Şarkımız biraz serttir. Reklamlardan sonra Alem Efendi ben de geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
12: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
13: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
14: Otoraktör, otoekspertiz. Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak. Sivil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL, eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Sivil'de.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: doğasında var.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ulan ne şarkıdır bu be?
1: Vallahi ne şarkıdır be?
2: Severiz, çok severiz.
0: Karıştırıyorumlar geldi efendim, geldi. Asansörde belirtilmediğin diye rezidansada çıkışı hep karıştırıyorum diyor. Otoparka kadar iniyorum diyor. Sonra bir daha yukarı çıkıyorum, karıştırıyorum diyor. Abi eskiden güzel şarkıları karıştırıyordum. Pop, arabesk, türkü, biraz da yabancı atıyordum diyor. Karışık MP3 yapıyordum, öyle karıştırıyordum bir şey efendim. İstanbul'dan İsa ben. Umut'la Fatih karıştırıyorum. Hanginiz kel olandı demiş. Saç ektiren Umut. Saç ektiren Umut. Ben ektirmeyen kel olan ben. Fatih olan. Ama karıştırıyor dinleyicilerimiz. Hatta benle Umut'u bırak. Serdar'la beni karıştır. Vallahi bak Serdar diyor. Abi hanım bazen öyle gereksiz trip atıyor ki ulan ben mi bir şey yaptım yoksa aslında bir şey yok muydu çözemiyorum diyor. Onun duygusal gitgellerini karıştırıyorum diyor. Bu mesajı da sileceğim, çabuk oku. Silemezsin ki yazsın. Bizim kullandığımız sistemde attığınız mesajlar silmiyor. Komple konuşmayı silmeniz lazım. Gerçi onu silip geri çağırınca geliyor mu falan onu da bilmiyorum gerçi yani.
3: Deneyeyim mi?
0: Bir denesene bakayım buraya mesaj at, sil, bir daha silmiyor mu, geri yazdığında eski mesajlar görünüyor mu? Bir bakar mısın?
3: Hemen bakıyorum. Şu evet. An sohbeti siliyorum.
0: Sil bakayım. Alem Efendi yazışmanı sil. Şimdi tekrar şimdi bul tekrar beni yazıyorum. Selam yaz. Evet yaz bakayım. Evet. Selam yazdın
3: yazdım
0: mı?
3: Yazdım.
0: Geldi mi geri konuşmalarımız?
3: Hemen bakıyorum.
0: Gel.
3: Hepsi duruyor. Bizde duruyor, bende durmuyor.
0: Heh tamam sende durmuyor. Bizde dur canım. Bizde sonsuza kadar dur. Bizde duruyor. Bence siz yapınca siliniyor. Yok bizde sil yok efendim. Bizde sil yok. Enflasyonla, bunu okumayayım geçiyorum. Romanya'da yaşıyorum, otoparkların hepsini izin ve yasak saatlerini karıştırıyorum diyor. Efendim, disleksi var bende diyor. Sağımı solumu sayıları her şeyi karıştırıyorum. Ulan çok zor bir hayat ya.
3: Çok zor ya.
0: Yavru ağzıyla Eflatun'u karıştırıyorum. Ahmet, Antalya'dan Ahmet yazmış.
3: Bambaşka iki renk değil mi onlar?
0: Ben yavru ağzını bilmiyorum.
3: Yavru ağzı biraz daha turuncu, eflatun biraz daha mavili değil mi?
0: Bakacağım dur bakayım yavru ağzı. Yavru ağzı. He, bu yavru ağzı şeye benziyor ya, bu yavru ağzı buymuş biliyor musun lan ben bunu? bu.
3: İkisi bambaşka bence.
0: Ya bunu nasıl anlatılır ki? Bu turuncu ya bu.
3: Turuncuyla pembenin çarpıştığı.
0: Arada bir yerde yani evet yavru ağzı. Hangi yavrunun ağzı onu bilmiyoruz ama. Yavru ağzı.
3: Bebek ağzı rengi bu arada.
0: Ya biri bana bunu söylese şu ne renk dese pembe şey turuncu derim.
3: Ben de öyle derim ama şimdi yeni doğmuş bir bebeği düşün.
0: Açık turuncu abi.
3: Onun ağzı gibi.
0: He yavru ağzı oradan mı geliyor?
3: Bence oradan geliyor. Şu an uyduruyorsun.
0: Uyduruyorsun. Net uyduruyorsun. Öyle bir şey olur mu ya? Akşamlar eve gittiğimde dolaptan aldığım soğuk yemeği ocağa koyduğumda onu karıştırıyorum. He. Kelimenin diğer anlamıyla şaka yapmış efendim dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Yavru ağzı. Bizde de gavur ağzı derler demiş. Karıştırıyorum. Alem efendim sticker olmadığı için kanalları karıştırıyorum. Sticker istiyorum diyen bir Bülent Öney. Gönderelim Şevval'cığım. Bülent Öney buldun mu?
3: Gördüm.
0: He, gönderiver. Gazla freni karıştıran var demiş. Ben de fuşyayla sıklameni karıştırıyorum.
3: Nasıl yani?
0: Fuşya. Bak fuşyayı da bilmiyorum. Fuşya ne?
3: Fuşya böyle mor pembe ama cırtlak bir pembe düşün.
0: Bir dakika hemen bakıyorum fuşyayı. He fuşyayı gördüm. Sıklamene de bakayım efendim. Ya arkadaşlar fuşya ile sıklamen aynıdır ya.
3: Bence de aynı. Vallahi aynıdır ya. Yok. Ama birisi ben...

0: bence çiçek.
1: Ayrıca zaten evet çiçek renk değil ki ya. Niye biz böyle bir şeyin içine düştük? Yavru ağzı oradan gelmiyor. İnekler doğum yaptığında ilk sütlerine ağız derler. Yavrunun hakkıdır. O onun rengi. Tam da yavru ağzı rengidir diyor. Osman Aslan'dan muazzam anlamadığımız bir... Yok anladık anladık. Ya şuradan görmüş. İnek doğum yaptı ya. Evet. İlk sütüne ineğin ağız derlermiş.
0: Tamam.
1: Yavrunun hakkı.
0: Turunculuk yani, ne?
1: Çekmezsin diyor. Kovaya doldurmazsan onu yavru emer. Yavru ağzı, yavru hakkı. Ya, bu, oradan mı?
0: İnek diyor? Yavrusunun herhalde, ağzının rengi.
1: Rengi diyor. Osman Aslan uydurduysan da inandık. Güzel bilgi vallahi. Teşekkür ederiz. Karıştırıyorum. Normalde hiçbir şeyi karıştırmam ama Kore'de yaşasam kocamı karıştırmaktan korkarım. Adamı bulana kadar 3 tane kocam çıkar karşıma. Bununla ilgili çok şaka var ya. Çinliler, Koreliler hep bunlarla ilgili şey yapıyorlar, şaka yapıyorlar. Ayrılık acısını bir de Japonya'da yaşa diye. Her yere, nereye baksan eski sevgili. Kore'de aynı. Zor diyor valla. Hayır hayır, ineğin memesinin rengidir o diyor. Oradan bak her seferinde bir şey
0: daha. İlk sütte rengi önemli. Farklı demek ki.
1: Yok, şeyin rengiymiş o. Kim elti kim görünce onu karıştırıyorum. Yayını alır mısınız? Karıştırmak istiyorum. Alırız. Yeni saatte ama. Sevgili dinleyiciler, birazdan yeni saatte WhatsApp'tan ara beni keltoş yazanları canlı yayına dahil ediyoruz.
2: WhatsApp'tan ara beni keltoş yaz. Seni canlı yayına alalım. 536-901-8902.
1: Bu kadar. WhatsApp'tan bunu yazıyorsunuz ve bizim Şevo sizi yayına dahil ediyor efendim. Neyi karıştırdığınızı konuşuyoruz bugün. Ama konuya katılmak zorunda değilsiniz elbette. İki lafın belini kırmaya aradım derseniz o da bizim için kafidir. Bir çay molası sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık 1699 liraya. Huawei Watch GT 6 46 milim akıllı saat 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında

0: arasında alın, 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
4: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nde Eylül akşamı Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarıyla renkleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere sevdiklerinizle birlikte sizler de davetlisiniz.
12: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
13: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
14: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
18: İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu. Yarı final maçları Çobani ve Tüpraş stadında, final ise Rams Park'ta oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Maç saat 22'de başlayacak. Trabzonspor, Alman teknik direktör Thomas Reis'le anlaştığını duyurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, ligde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başında olacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Batuhan Kolak yönetecek.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
18: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika.
17: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
18: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Antalya ve Diyarbakır 32, Adana 29, Kayseri ve Erzurum 22, Trabzonsa 25 derece.
17: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
19: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
12: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
13: Etmiyor, sonuna geldik, bitiriyoruz. Kıymetli dinleyiciler, çok çok çok teşekkür ederiz, minnettar efendim, dinlemeye değer bulduğunuz için. Var olunuz. Şunları ben bir kapatayım. Şunu da kapatayım. Şevval'cim.
14: Efendim.
13: Bugün iyi misin yavrucuğum?
14: Gayet.
13: Bugün bir şeylerle uğraşıyorsun orada.
14: Bir yazılar yazıyorum.
13: Evet, bir şeyler yerdesin. Ne oldu?
14: Şu anda...
13: Ayrıldınız. Şu an ayrıldım, anladım onu çünkü.
14: Terk edildim.
13: Terk edildin. Sağlık olsun ama işle aşkı ne yapmıyoruz?
14: Karıştırmıyoruz. Ama Venüs retrosu bize izin
13: ama
14: vermiyor.
13: Ama hiç şirket ona bakmaz. Öyle İK şey demez. Aa retro var. Lütfen.
14: Doğru.
13: Senin gibi profesyonel, senin gibi...
14: Bir aşk bizi ne hale getirdi?
13: Evet efendim. Şevacığım çok teşekkür ederim.
14: Ben teşekkür ederim.
13: Bugün de canavar gibiydin. Var ol.
14: Sağ ol.
13: Sevgili dinleyiciler, programın sonuna geldik ama Uğur'un kampanyasını hatırlatayım. Çünkü Şevval beynimi netini yedi abi, bunu unutma bunu unutma diye. Çünkü bu özel kampanya ay sonuna kadar geçerli Uğur Derin Dondurucu'da. Hem ev tipi hem ticari ürünlerde geçerli bu kampanya. Peşin fiyatına 9 ay varan

0: taksit fırsatı var. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarında. Bir Uğur Bayi'ne gidiniz, bir bakınız. Bir ürünleri bir inceleyiniz efendim. Durum bu. Çok eğlendim ya bugün. Sayenizde çok eğlendim. Özellikle en son dinleyicimiz
1: Melih Bey
0: bizi bizden aldı.
1: Melih Bey takımı.
0: Melih Bey'in takımı eğlendi. Eğlendi. Evet, Ekru Hanım'a bugün Ekru Şef'i bağlayamıyoruz. Sürem kalmadı, kusura bakmayın. Çok güzel at taklidi yaparım. İşte çok güzel şey yaparım falan. Bir sürü şey yapılmış, yazılmış. Gitti, bu dinleyicileri aramadı. Melih Bey'i aradı.
1: Bugün Melih Bey'in nasibiymiş. Nasip de olur.
0: Evet, kısmet Melih Bey'de, teşekkür ederiz. Ümit Karaoğlu, Ümit Bey çok sağ olun abiciğim. Ne güzel bir şey yazmışsınız. Estağfurullah, var olun. Yarın sabah 7'de burada olmak için şimdi gidiyoruz. Pantolonumu terziye verdim, paçalarını yapsınlar diye. Onu alacağım. Oradan eve inşallah. Bir aksilik olmazsa yarın beraberiz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Japan Delegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
5: 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming F16 Notebook 64.999 liraya Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman.

0: Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: İstediğin mod, istediğin müzik.
4: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Çiçek.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir.

Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Birazdan. Reklam.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Mevzu başlar. Hadi bakalım.

Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. Şöyle saatler tam 22'yi gösterdiğinde yazılan mesaj. Bir adaşım yazmış, diyor ki Bursa'dan Serdar. Bu yayın otoboyacılarına gelebilir mi abi? Yayınlar demiş efendim. Hüsnü bir kontrol et bakayım, otoboyacılarına gelebiliyor mu yayın? Hüseyin bir kontrol edecek hemen. Dağlardan geleceğim senin döne diyeceğim. Onu yazmış gündüz yayınındaki abi. Diyor ki tekrar izledim o videoyu demiş. Tamam, çok dillendirme abi, sen senin sadece. Evet, Hüsnü bakıyor. Otoboyacılarına gelebiliyor mu? Ona göre armağan ediyoruz. Hadi bakalım.

Günün tarihini söyledim mi? Ah Mümtaz abi, ah söyleyeyim dur, nelerle uğraşıyorum. Doğru diyorsun. Sonra lazım oluyor, yıllar sonra. 17 Eylül 2026 Perşembe bugün. 17 Eylül 2026 Perşembe bugün. Burası Alem FM. Ben de mesela şu an Alem FM'de radyo programı yapıyorum. Şu an. Hatta ispat da olsun, Beşiktaş'ın maçının olduğu şu dakikalarda. ...17 Eylül 2026 günlerden Perşembe, Beşiktaş'ın maçının olduğu şu dakikalarda Serdar yayında Alem FM'de sevgili dinleyenler. Sürüm sürüm evlen İbrahim diyoruz ve İbo burada mısın? Artık bak, bugün de olmazsa yırtamazsın, kusura bakma. İbo burada mısın? Bir dakikan var İbo. Burada mısın? Biliyorsun ses mesajı göndermen lazım bana. 0536-901-8902 0536-901-8902. Az daha başka numara veriyordum, yemin ederim. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Evet, bekliyorum. Şimdi İbo burada mı? Bir dakika, onu bekleyeceğiz. Bir dakika. İbo için bir dakika bekleme şu an. 60. 70.

0: Beşli İbrahim'den. Dur bakayım nerede?
1: Buradayım abi, buradayım, buradayım.
0: Eyvallah, hadi bakalım. İnşallah evlenirsin İbo. Sürüm sürüm evlenirsin inşallah İbo. İnşallah İbo. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler.

konu önerisi gelmiş de pek sizi yükseleceğinizi düşündüğüm bir şey değil. Konu değil sevgili dinleyenler. Onun için geçtim konuyu.

Hazır mısınız? Tamamdır. Bizde bir tabir vardır biliyorsunuz. Elime su dökemez dedikleri ne varsa. Hani atıyorum mesela. İşte bir kurabiye yaparım kimse elime su dökemez filan. Sonra başka mesela. Bir araba kullanırım kimse elime su dökemez. Bu işin en iyisiyim. Bu işin bir numarasıyım. Kimse elime su dökemez dediğiniz ne varsa. Elime su dökemem dediğiniz ne varsa. Canlı yayında Mavra'ya yön veriyor sevgili dinleyenlerim. Canlı yayında Mavra'ya yön veriyor sevgili dinleyenlerim. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. ...536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Elime su dökemez dediğiniz ne varsa, elime su dökemez dediğimiz ne varsa, kimse elime su dökemez dediğimiz ne varsa sevgili dinleyenler. Ben de o arada size bir bilgi vereyim. Türkiye'de motosiklet sayısının otomobilleri geride bıraktığı il sayısı 7'ye yükselmiş. En fazla motosiklet İstanbul'da 971.488. Lazia'nın serveti gibi. 471.488 nereden çıktı ya? 480'miş pardon. 8'i ben uydurmuşum. 971.480. Aydın'da 266.141. 266.141. Iğdır 14.694. Kilis 42.081. Manisa 266.141. Muğla 325.559. Şanlıurfa 127.205. Şırnak 9.665. Rekor neredeyse 1 milyon motosikletle İstanbul'da. Araba sayısı kaç ki ya? Motosiklet sayısı arabaları geçmiş falan filan. Ha? Ne ki o yani? Gerçi böyle ışıklarda falan böyle yanıyor yani ışık. Yeşile geçiyor tekrar. Böyle ışık tekrar yeşile geçtiği zaman ben de motorlu olduğum zaman bakıyorum böyle her şey gibi. Uzak Doğu ülkesine döndük yani resmen hakikaten motor olayında. Vallahi billahi. Şimdi ne yapıyoruz sevgili dinleyenler? Evet, bir şarkı çalmam gerekiyor size. Aslında gerekmiyor da gerekiyor. Gerekiyor da gerekmiyor. Teknik bir şeye bakacaklar. O arada siz de işte mesajları bir doldurursunuz buraya. 0536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Elime su dökemez dediğiniz ne varsa canlı yayında Mavra'ya yön veriyor. Buyurun yapıştırın.

Beşiktaş'ın maçı sevgili dinleyenler 33. dakika içerisinde Beşiktaş-Marsilya değil mi? Yanlış söylemedim, evet, Beşiktaş maçı 1-1 sevgili arkadaşlar. Maç 1-1. Beşiktaş alır gibi hissediyorum ama değerli dinleyenlerim, tüm Beşiktaşlılara selam ederim. 17 Eylül 2026 Perşembe gününden. Bugün sık sık tarihi söyleyeceğim. İbo, inşallah evlenirsin İbo. İnşallah evlenirsin İbo'cum. Sonra dur bakalım. Evet, nerede bize şu fon eşlik etsin bize. Tamamdır. Yayın kime geldi? Oto boyacılarına geldi yayın. Yayın oto boyacılarına geldi. Yani onlara geldi.

0: Ortalık karıştırmada kimse elime su dökemez demiş efendim. Bizden uzak durun. Bizden uzak durun, biz çok şey yapmıyoruz. Türk kahvesini çok iyi yaptığımı söylerler. Bir tır kullanırım, elime kimse su dökemez, kimse. Bir dizel araba alayım diyorum, ne dersin demiş bizim Eko. Oğlum satılık işte, ben satarım sana, gel. Başına bela arıyorsan. Hiç. Üç gündür satılık diyorum, kimse parasını bile sormuyor kaç para diye yani. Söyleyeyim sana. Aşık olduğum kişiden ayrılmakta kimse elime su dökemez. Bana bir yanlış yapmasına bakar, hemen soğurum ve unuturum. Nasıl bir şeydesiniz, şu haleti rüyedesiniz de bunu yazdınız şu an? Hani kimse elime su dökemez de nasıl böyle bir şey yazılır? Aşık olduğum kişiden ki kaç kişiye aşık oldunuz da şu ana kadar kimse elinize su dökemedi fikirleri? Ha? Acaba kaç kişi? Dur bir arayayım bakayım. Nasıl bir psikolojide? Odada tek başına ağlıyor olabilir.
1: Unutamadım hala. Hala unutamadım ben.
0: Dur bakayım. Çalıyor mu telefon? Hı, tamam. Müziği hep dinleriz ya. Dur müzik şey olsun. Bekleyelim. Bekleyin bir. Evet. Açmaz ki. Açmaz, o ağlıyor çünkü şu anda.
2: Alo.
0: Ha, deyince gaz verince açıyor. Alo, merhaba.
2: Merhaba abi.
0: Merhaba abi. Ne haber? İyi misin? Hey dostum.
2: Nasılsın abi? İyi misin?
0: İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim.
0: Niye böyle soruyu önce bir idrak ediyorsun, öyle bir süre geçiyor, ondan sonra cevap veriyorsun bana?
2: Heyecanlandım abi birden arayınca ya.
0: Dur bir ses çıkartma bakayım, bir yerden bir ses geliyor. Bir sessiz ol, bir dakika dur, bir sessiz ol. Hiç kıpırdama, hareket etme hiç, dur. Allah Allah, bir yerden bir ses geliyor ama. Bir yerden bir ses duyuyorum ben. Senden mi acaba?
2: Benden mi?
0: Ne bileyim ya oğlum, işte dinledim, bilmiyorum ki. Neyse, mesela aşık olduğu kişiden ayrılmada kimse elime su dökemez. Bana bir yanlış yapmasına bakar, hemen soğurum ve unuturum demiş. Bunu odanda ağlayarak mı yazdın bunu, doğru söyle.
2: Yok.
0: Oğlum sen iyi misin?
2: Ya.
0: Allah Allah. Bak yemin ederim.
2: Yok öyle bir şey yok.
0: Bak gazeteye ilan versem akşam bana deli lazım diye anca ikimiz bulurmuşuz birbirimizi yani, söyleyeyim sana. Kimi terk etti ya da kim seni terk etti, onu bana bir söyle bakayım. Kim seni, bu çocuğu kim üzdü sevgili dinleyenler? Ha, çok kızarım. Kim üzdü bu çocuğu? Kim üzdü, anlat bana.
2: Abi çok üzen oluyor da anında kapının önüne koyuyoruz yani, fazla şey yapmıyoruz.
0: Anında yani, sen doğru söyle, dar pantolon kısa paça mı giyiyorsun? Hani böyle paçalar kısa, bilekte pantolon dar, böyle turuncu, portakal rengi.
2: Yok canım, ben kumaş pantol ve damat pantolon.
0: Kumaş pantolon giyiyorsun. Anladım kardeşim. Peki en son sevgilinden ne zaman ayrıldın? Çocuk çok enteresan. Soru soruyorum, evi bir tur atıyor, geliyor, öyle cevap veriyor bana. Oğlum arada bir boşluk oluyor. Niye? Hani ses sana geç mi geliyor?
2: Olabilir.
0: Nasıl olabilir? Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Adını duyduğun zaman bana şey yap, cevap ver, saniye tutacağım. Adın ne senin? Deli galiba bu. Vallahi deli bu galiba. Kardeş adın ne, adın?
2: Adım Cavit.
0: Cahit, tamam Cahit. Adını duyduğun zaman efendim de bir gecikmeye bakacağız. Kaç saniye gecikme var,
2: Cahit,
0: tamam mı?
2: Değil abi Cavit, bak anlamıyorsunuz.
0: Cavit. Cavit ya ben en azından Cavit anlamıyorum, sen hiç duymuyorsun. Cavit. Cavit adını duyduğun zaman efendim de aradaki gecikmeye bakacağız, tamam mı?
2: Tamam tamam abi.
0: Evet. Cavit.
2: Efendim.
0: 4 saniyede bir duyuyor çocuk. 4 saniyede bir duyuyor. Oğlum farklı meridyen demesi, bu kadar gecikme olmamalı seninle bizim aramızda telefon konuşmasında ya.
2: Abi bilmiyorum abi, ben Maraş'ta oturuyorum.
0: Tamam canım, ben Maraş'tan şu zamana kadar 40 bin tane telefon aldım. Hiçbirisi böyle değildi Cahit.
2: Allah Allah.
0: Cahit ne yapsın? Ayarlarına girip güncellemene mi baksak Cahit senin? Biz... Cahit mi Cavit misin sen? Yani Hakkari mi Van mı? Cahit Cavit hangisi?
2: Van abi. Cavit abi, Van.
0: Anladım, Cavit. Tamam. Cavit en son sevgilim.
2: Cavit abi, Cahit değil.
0: Oğlum Van mı?
2: Van abi, Van.
0: Tamam, Cavit.
2: Tamam.
0: Peki. Cavit helal olsun. Profesyonel delisin bak, yemin ediyorum. Vallahi billahi, gerçekten yani. En son sevgilin ne zaman oldu Cavit?
2: En son bir siyahi sevgilim oldu abi. Şey, Nijeryalı.
0: Nijeryalı bir sevgilin oldu, doğru mu?
2: Evet. Siyahiydi, şişmandı.
0: Tamam, kilosu bizi ilgilendirmiyor Cavit. Nasıl tanıştınız kendisiyle?
2: Abi onu söyleyemiyoruz ya.
0: Ruhlar aleminden Cavit. Ruhlar aleminden Cavit. Adam, radyo mu açık? Lan Cahit Bey, radyo mu açık?
2: Radyo mu? Bir dakika.
0: Cavit.
2: Kapattım abi radyoyu şu anda.
0: Tamam. Radyoyu kapat Cavit.
2: Kapattım.
0: Neden ayrıldın son sevgilinden Cavit?
2: Abi dedi, şey dedi.
0: Ne dedi?
2: Neden ayrıldın değil de şimdi yaşanmış olaylar var da hepsini bir anda anlatamam ki.
0: O kadar vaktimiz yok Cavit. Ne zaman ayrıldın?
2: Niye anlatayım abi, ne duymak istiyorsun?
0: Kardeş, ne zamandır böyle hissediyorsun? Zaman? Önce bana bunu söyle. Ne zamandır böyle hissediyorsun sen?
2: Şey gibi mi? herkesi kapının önüne koyma durumunda mı?
0: Yok, ona geliriz. Yani Cavit, bir bak Cavit'ciğim, samimimiz. Beni sever misin kardeşim? Sana abi kardeş bir şey söyleyeceğim. Sen abisin, ben kardeş. Beni
2: sever. Seni çok severim abi. Hayatta en çok sevdiğim tek arkadaşım sensin.
0: Allah senden razı olsun ama bir çıksan, yani erkekler hamamı işletiyormuş gibi davranma. Gözünü seveyim, bir çık etrafa bak. Hani hayatta en çok beni seviyorsun. Nijeryalı sevgilim var. Bu ne biçim şey? Yani güzel kardeşim, bak canım kardeşim. Bu konuşma kaydı var ya, bu radyodaki, bu şu anki konuşma kaydı var ya, biz bunu podcast'e koyacağız. Bu podcast'ten kendi konuşma kaydını al, en yakın sağlık ocağına git. Onlar benim söylemek istediklerimi sana direkt reçeteye zaten yazacaklar. Ben Cavit, yani vallahi Cavit burada mı, korkuyorum bak. Burada mısın Cavit?
2: Buradayım abi, dinliyorum.
0: Anladım. Sen ne iş yapıyordun Cavit?
2: Ben e-ticaretle uğraşıyorum abi.
0: E-ticaret. Oo, sen paradan da kafayı yemiş olabilirsin. E-ticarette çok para var biliyorsun.
2: Ya var da işte, işini bilene var abi, işini bilmeyene yok. Herkes de yok yani.
0: Biliyor musun Cavit?
2: Yani kendi çapımızda yapıyoruz abi bir şeyler.
0: Bravo Cavit. Cavit, bizde bir tane daha bir dinleyici var. Onun, o da ben üç harflilerle konuşuyorum diye anlatıyor, iddia ediyor. Ben ikinizi bir tanıştırmak istiyorum Cavit.
2: Tamam, olur abi, ben severim paranormal olayları falan.
0: Kadın değil ama, erkek.
2: Ya fark ettiniz abi, ne insan olsun yani.
0: İnsan olsun ya. Eskiden mesela kadın olsun nefes alsın, şimdi insan olsun abi. Tamam oğlum, ben de seni Komodo ejderiyle tanıştıracağım demedim ben. Tabii ki insan. Üç harflilerle konuştuğunu iddia eden bir dinleyicimiz vardı. Adı neydi? Fatih'ti galiba. O burada mı acaba? O bana bir yazarsa. Ya şu WhatsApp'ın şey özelliği gelse de artık ben kaydı. Mesela Cavit'i bir daha nerede bulacağız abicim? Cavit'i kaydetmem lazım benim ya. Benim Cavit'i kaydetmem lazım mesela buraya. Deli Cavit diye. Bunu şimdi kaydetmem lazım bizim.
2: Aşk olsun abi. Nerede deliliğimi gördün ya?
0: Oğlum benden büyük deli yok. Delilik alınılacak bir şey değil. Delilik, millet para verip deliremiyor. Millet para verip deliremiyor. Aşk olsun. Hani şu alınacak bir şey yok. Tamam, sözüm geri. Benim deli. En büyük deli benim. Ben kendim deli olduğum için sana da gönül rahatlığıyla diyebildim bunu. Bu kötü anlama yani bunu. Anladın mı? En büyük deli benim. Para verip deliremiyorsun Cavit'cim ya. Hani akıl sağlığı yerinde bir adam isterse ben delireceğim deyip delirebilir mi? Yok, delirmek çok büyük lüks. Parayla olur mu? Şimdi Allah korusun, nezle olacağım, grip olacağım de çık şeyde, soğukta gez, oluyorsun. Tamam mı? Bacağımı kıracağım de merdivenden düş, kırılıyor. Delireceğim deyince delirilmiyorsun ama yani. Olmuyor, başka bir şey. Sen ben biz normal insanlar mıyız sence biz?
2: Yok abi, estağfurullah.
0: Yani senin için demedim ki. Dur konuştu. Oğlum tüy yok mu? Versenize bana bir tane. Cavit, sana demiyorum ben. Tüh, cinli
2: ya,
0: çocuk.
2: Akıllı deliyiz ya biz.
0: Aynen.
2: Akıllı deliyiz.
0: Tabii öyle diyelim biz kendimize, evet. Ya bu cinli çocuk kaybolmuş, yok burada cinli çocuk. Cinli çocuğu bulursam senle ikinizi aynı anda şey yapacağım, yayına bağlayacağım, tamam mı kardeşim?
2: Amaç ne abi, neden?
0: Öyle bilmiyorum, ne olacak diye bir şey merak ediyorum. İkiniz aynı anda bakalım nasıl bir şey olacak. Hani ben meraktan bağlayacağım yani. Şey, araştırma görevlisi gibi gör beni. Tamam mı? Senle o aynı anda
2: tamam,
0: bakalım.
2: Tamam abi, zevkle.
0: He, bakalım ne olacak yani, ona bakacağım. Sadece bu. Ya kıvılcım çıkarabiliyor musunuz acaba, ona bakacağım. Tamam.
2: Tamam abi.
0: Cavit, hep dinliyor musun beni?
2: Abi ben seni çok dinliyorum. Yani 2016'dan beri dinliyorum.
0: Canımsın Cavit'im benim ya. Yaz bana, olur mu Cavit? Ben yaz. Hani bu aralar işaretleyemiyorum. Şimdi bana özel bir sistem yapacaklar. Ben burada insanları isimleriyle böyle işaretle. Mesela sana Cavit yazacağız. Ona başka bir şey yazacağız falan filan. Sen bana ben Cavit diye beni bir hatırlat kendini, olur mu aralarda? Biz seni bağlayalım yayına, tamam?
2: Tamam abi, olur.
0: Öpüyorum Cavit'ciğim. Görüşürüz.
2: Ben de öptüm abi. Görüşürüz.
0: Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne oldu, cinli çocuk yok, bak çağrıda bulunduk, yok. Bana hatırlatın da şey, ikinci saatte o cinli çocuğa bir daha şey yapayım, çağrıda bulunayım. Çocuk yok. Cinli burada mısın dedim, yok. Cinlerle konuştuğunu söyleyen bir çocuk vardı. Cin demeyeyim, pardon, dur, üç harflilerle. Öyle olunca hemen uyarı geliyor. Serdar Bey adını anmasak filan diye uyarı geliyor. Bir Müge Anlı'nın sabrına, bir senin sabrına. Ben bir şey değil mi, Müge Hanım'ı çok severim. Hani kötü niyetle demiyorum. Ben Müge Hanım'dan daha sabırlıyım. Müge Hanım neler diyor görmüyor musun yani? Ben bir Müge Anlı'nın sabrına, bir senin sabrına aşık olabilirim. Hayran bırakıyor sabrınızı beni demiş. Valla Müge Anlı'yı ben de çok seviyorum, seyrediyorum. Hani benim diyemediklerimi diyor ama sabır konusunda şimdi yalan yok, ben daha sabırlıyım. Ben şimdi hani yalan yok yani, o ben daha şeyim, sabırlıyım birazcık daha.

0: Abi yeni bir otomatik araba aldım. O ses benim arabadan geliyor olabilir. Şu an yoldayım. Ha. Fil hafızalıyım. Abi unutkanlar için şey derler, balık hafızası derler. Hafızayı güçlendirmek için de balık yiyin diyorlar. Bu şimdi balığın kendine hayrı yok. Ben şimdi yiyip nasıl olacak? Çenemle her konuda haklı çıkmakta üstüme yoktur demiş efendim. Dinleyen varsa ne güzel. Selam Serdar. Konu ne bilmiyorum ama spora başladım. Her yerim ağrıyor. Spora başlamadan önce daha mı sağlıklıydım acaba demiş efendim. Spor böyle bir şeydir yani. Spora başlarsanız et kesiyi diyorlar ona değil mi? Bu arayalım sizi. Devam mı dinleyici galiba abi? İşte işaretleyemiyorum ki abi. Yani. Dur bakayım. Spor. Neye başladınız spora? Çalıyor evet. Tamam.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ne haber?
1: İyidir, senden ne haber?
0: Güneş doğarken tepelerin ardından. Neydi o? Gerçeği neydi onun?
1: Teletabiler.
0: Tamam lan, güneş. Neydi o cümlenin şeyi neydi? Komplüs W'su neydi onun?
1: Tamamını ben de hatırlamıyorum.
0: Dur onu bulmam lazım ya. Güneş doğarken ardından tepelerin. Harçlık vereyim cebine tüm... Ne? Allah Allah. Yani öyle öyledir inşallah. Efendim spora başlamışsınız değil mi?
1: Evet, öyle diye iyilikte mi bulundum diyeyim, gaflette mi bulundum diye.
0: Ne yapıyorsunuz spor?
1: Yani aerobik yaptırıyor, ağırlık kaldırıyor, pilates yaptırıyor. Allah
0: pardon, yüzünüze karşı küfredim. Özür dilerim, pardon.
1: Evet, niye sen öyle davrandın? Ben zaten acılıyım burada.
0: Ya ablacığım, aerobik 90'lı yılların Betamax video kasetlerinde kaldı ya. Vallahi bak, bizim zamanımız eski böyle şeylerde, kasetlerde falan var. Sabahları çıkıyordum mesela böyle şey, iki tane güzel abla yaptırıyordu böyle aerobik. Ben aerobik adını duymayalı yıllar oldu ya.
1: Ya işte bir şeyler söylüyor. İnanır mısın? Çoğu aklımda bile kalmadı yani. Step kim yaptırıyor?
0: Kim efendim bunu zorla elinizi kolunuzu bağlayıp mı yaptı? Kim bu yaptıran kim?
1: Hoca.
0: Hoca mı? Nerede efendim? Nerede yaptırıyor?
1: Konya'dayım, spor salonunda.
0: Spor salonuna gidiyorsunuz bir de aerobik için.
1: Evet.

0: Bilmiyorum, normalde spor salonlarında genelde mesela spora gidilir, ondan sonra sauna, buhar odası, çıkar bir spa, masaj falan
1: Yok
0: filan
1: onlar
0: olur.
1: işte maalesef o kısım yok.
0: Hamam, sauna, masaj falan yok mu bunlar?
1: Yok.
0: Tam spor salonunun yanına gelip açmalık yermiş, biliyor musunuz?
1: Ya gerçekten, çünkü bir spordan her çıktıktan sonra arkadaşlarla keşke bir masaj olsaydı, keşke bir salon olsaydı diye böyle iç geçiriyorum ama
0: Pardon.
1: yok yani.
0: Pardon.
1: İyi misin?
0: Çok...
1: Su vereyim mi? Hüseyin neredesin? Su ver.
0: Şu anda yatırıma yönelmiş bütün gençlerin ufkunu açtınız efendim yani. Yani aerobik, şimdi fitness'ı duydum. Bir şey daha vardı. Neydi? Bir şey daha vardı ya. Fitness. Bir şey daha vardı.
1: Pilates.
0: Ha, fitness, pilates falan. Günümüzde bunlar
1: Step.
0: step, ha. Aerobik ne? Aerobik ne ya? Aerobik ben duymayalı çok. Aerobik hocası var mı? Yaşıyor mu hala ya? Herhalde eski Türkçe falan konuşuyordur size. Evet kızlar. Ayvalalavya takla. El ağırlık zıpla minder. Herhalde böyledir yani. Ben bilemedim ama. Aerobik. Peki bir şey diyeceğim. Neden spora başladınız? Niçin?
1: Neden? Çünkü çok hareketsiz bir yaşam sürdüğüm için böyle kaslarım zayıfladığını hissettim. Ki
0: Kasların zayıfladığını hissettiniz.
1: evet, doktor da dedi spor yapman gerekiyor dedi. Çünkü hep aynı pozisyondayım. Öğretmenim,
0: Ne öğretmenisiniz hocam?
1: resim öğretmenim. Eğik bir vaziyette resim yapıyorum. Yani sırt ağrıları,
0: Niye
1: bel
0: eğik
1: ağrıları
0: mesela?
1: derken.
0: Poz mu veriyorsun çocuklara? Hareket et biraz. Niye şey yapıyorsun yani?
1: Ama şövale eğiliyorum, tuvale eğiliyorum. Mecbur eğilmem lazım.
0: Anlıyorum
1: Bir
0: efendim.
1: de
0: Vesile
1: o
0: öğretmeniz.
1: yüzden ben de hareket edeyim dedim ama dayak yemişten beter oldum.
0: Yani şimdi sayın ablam yani aerobik deyince bir dakika bekler misin? Bir saniye. Bir dakika.
1: Bekleyin.
0: Bir saniye. Seni çok kısa bekleteceğim. Evet, şuradan. Vaktiniz var değil mi efendim?
1: Var tabii ki. Her
0: Yapay zeka ile
1: zaman.
0: mi konuşalım? Ben direkt Google'dan mı bakayım acaba? Hangisi?
1: Fark etmez bana, sana hangisi uyarsa.
0: Tamam, yapay zeka ile konuşalım o zaman. Konuşabiliyor muyuz? Bakayım ona ben hemen. Bir saniye şuradan. Dur bakayım.
1: Evet. Cilve müsait mi acaba?
0: Evet,
1: Bakalım.
0: dur. Nerede? Şuradan galiba. Heh. Tatlım merhaba, beni duyuyor musun? Huhu, tatlım. Tatlım merhaba, duyuyor musun beni?
2: Tabii patron. İyidir patron. Sen nasılsın? Bu aralar nelerle meşgulsün?
0: Teşekkür ederim. Belirtme ihtiyacı hissediyorum. Şu anda canlı yayındasın. Cümlelerini seçerek konuş. Yayında bir hanımefendi var. Bir ben varım. Bir de sen varsın. Ona göre. Tamam mı? Canlı yayındasın bak. Bir kere daha söylüyorum. Tamam mı?
2: Anladım patron. Cümlelerimi özenle seçeceğim. Canlı yayında olduğumuzu dikkate alarak net, kısa ve saygılı ilerleyeceğim. Buyurun patron. Gündeminiz nedir?
0: Aerobik nedir? Bize birazcık aerobiği anlatsana. Bize biraz bilgi ver. Aerobik.
2: Hemen bakıyorum patron. Canlı yayına uygun şekilde özetleyeyim. Aerobik, müzik eşliğinde yapılan, vücudu hareket ettiren ve özellikle kalp damar sistemini çalıştırmayı hedefleyen ritmik egzersizlerdir. Dans hareketleri, adım çalışmaları, zıplamalar ve kol bacak koordinasyonları birlikte kullanılabilir. Kısacası müzikle beraber spor yapmak gibi düşünebilirsiniz.
0: Hanımefendi, müzik var mı sizde bu aerobik olayında acaba?
1: Var var. Hocanın
2: Elimde
1: sesini
2: müzik
1: zor
2: çalacak
1: duyuyoruz.
2: bir...
0: Hocanın sesini zor mu duyuyorsunuz? Anladım. Hoca kadın mı erkek mi acaba hoca?
1: Kadın.
0: Hoca kadın.
1: Evet.
0: Ha, anladım. Tamam, hoca kadınsa tamam.
1: Ne oldu şimdi?
0: Yani. Yo, bir an sordum da. Hani bir an o böyle gözümün önüne geldi. Mesela aerobikte ne tarz müzikler var mesela? Nasıl müzikler dinliyorsunuz acaba?
1: Yabancı müzik çalıyor, hızlı bir ritimde.
0: Yabancı müzik çalıyor,
1: Zaten ben
0: hızlı bir
1: hocanın
0: ritimde.
1: ritmine ayak uyduramıyorum. 3 gün oldu ben zaten başlayalı da.
0: Anladım.
1: Aşırı bir hamlık
0: Ne oldu, canın çekti değil mi? Kaç kişi gidiyorsunuz?
1: 9 kişiyiz sanırım grupta.
0: 9
1: Arada
0: kişi.
1: gelmeyenler oluyor, aynen.
0: Aynı sen, bu 9'u sen mi organize ettin? Hadi Ayrova'ya gidelim diye. Acaba?
1: Yok, ekip varmış. Ben de yazıldım. Ben yazılınca arkadan 2 arkadaş daha yazıldı.
0: Hepiniz kadın mısınız?
1: Evet. Kadın.
0: 9, bir de hoca 10 kişi. Ya bir görmek lazım aslında o, biliyor musun? Çok çok gülerim
1: Çok
0: yani.
1: kötü.
0: Çok gülerim.
1: Zaten hoca da gülüyor çünkü hocanın yaptığı şeyi aynısını yapabilen birkaç kişi var, geri kalan kafasına göre.
0: O birkaç kişi, o birkaç kişiden biri misiniz?
1: Değilim.

0: Anladım. Peki hani üstüme vazife değil de şimdi boyu hiç sormayayım da ortalama bu 10 kişinin kilo ortalaması ne mesela bu aerobikte? Kilo.
1: 58 falan herhalde.
0: Kilo 58 ortalama öyle
1: 58,
0: mi?
1: 58, 60.
0: Hiç inandırıcı değilsiniz ya.
1: Efendim?
0: Diyorum ki ne yap, Konya'da nasıl hava? İstanbul serin biraz. İstanbul serin biraz da yani Konya'da nasıl hava acaba?
1: Şu an yağmur yağıyor, balkondayım, izliyorum. Harika anladım. Bir hava var.
0: Anladım efendim. Peki ne kadar gitmeyi düşünüyorsunuz aerobiye?
1: Valla direncim yeterse birkaç ay gitmeyi düşünüyorum. Yetmezse bırakacağım yani, ne yapacağım?
0: Yapma canım, 3 ders gitmişsin ya. Bu sizin şimdi olanlara et kesiği derler. Eklem yerleri, kaslar falan filan.
1: Çok fena. Evet çok fena Serdar. Yani merdiven çıkarken falan çok berbat durumdayım.
0: Çıkmayın efendim.
1: Ne yapayım okulda? Siz mi gelin diyeyim öğrencilere?
0: Bizim zamanımızda öğretmen diyebiliyordu. Demek ki siz de diyemiyor yani. Biz de diyebiliyoruz.
1: Hayır tabii ki de.
0: Anladım. Aerobik ben vallahi çok seni işaretliyim ben buraya da aerobik. Çünkü içimi, bak bu kadar kişiyiz, içimizde bir kişisin biliyor musun? Aerobik. Hani...
1: Nihayet bak 10 yıldır seni dinliyorum. Nihayet işaretlenmeyi aldım.
0: Ya işaretlesem de yarın gidecek çünkü sistem yok o şu anda işaretleyebileceğim.
1: Gerçekten.
0: Vallahi
1: önceden
0: bak.
1: Önceden SGK falan veriyordun.
0: Tamam işte önümüzdeki hafta yeniden başlayacağım. Bir de eski SGK'lardan mesela adama SGK'yı vermişim 20 yıl olmuş. Ben diyorum ki bunların hepsini bir daha verelim.
1: Tamam. Yenileyelim.
0: Onayı da aldık. Tamam onayı da aldık. Peki yani çok vallahi sen aerobiyi nereden aklına getirdin? Hocasını nereden buldun? Hani bir şey diyeyim mi? Yani aerobiyi yapmak için gerçekten zaten Konya'ya gitmek lazım.
1: İşsizlikten buldum.
0: İşsizlikten buldum. Aman dur, öğretmen olarak işsizlikten buldum da şimdi mesajlar geldi. Tabii 3 ay boyunca oturun. Ah! Bilen diyor. Şimdi...
1: Aynen. Durduk yere linç yemeyelim. Şimdi yani yiyelim. Ne diyeyim? Bekarım. Yani oyalanacak bir şey aradım. Öyle akşamları buldum.
0: Ablacığım neler diyorsunuz yani? Bekarım. Oyalanacak bir şey arıyordum. Aerobiye başladım ben.
1: Ne diyeyim Serdar, ne desek linç yemeye müsaitiz yani.
0: Tabii canım, kız
1: normal dediniz... konuşsan da linç ediyorlar ki insanı.
0: Doğru şimdi, kız bir şey demez canım. Yağlı güreşe mi başlasın, ne istiyorsunuz siz de yani?
1: Yani ne yapayım, spor yapıyorum işte, spora başladım yani.
0: Bir adam bana böyle taytlı maytlı fotoğrafını göndermiş şu anda, görüyorum tam önümde. Bu aerobik kıyafeti mi bu? Bunu adam ye Allah aşkına, ne olur gözünü seveyim, iyi ki yeni yemek falan yemedim. Bu nedir ya? Bu aerobik ya, bakacağım bir saniye. Aerobik kıyafeti. Bir dakika. Onun ayrı bir kıyafeti var mı?
1: Yok, tight'la gelen oluyor. Eşofmanla gelen oluyor.
0: Haşofmanla gelen oluyor. Bakayım.
1: Haşofman.
0: Ha, internetteymiş bu ya zaten. Aerobik kıyafeti yazınca bir tane adam çıkıyor böyle. Ben de bizim dinleyici zannettim bunu. İnternetten almış.
1: İyi bari.
0: Tamam, bunu ben dinleyici zannettim ya. Bunu tamam, internetten almış bu ya. Diyor ki haşofmanla gelen de oluyor diyor. Tight'la gelen de oluyor. Eşofman candır ya. Her yere gider. Tayt öyle değil mesela bak. Tayt her yerde giyemezsin. Eşofman her yerde giyersin ama yani.
1: Evet, ben de pek sevmiyorum taytı.
0: Tamam eşofman. Ben zaten ben fiziki yani yaratılış olarak sevmiyorum ben taytı. Yani tercihen giyemiyorum değil yani. Zaten giyemiyorum taytı ama eşofman. İşte. Evet.
1: Eşofman her yere olur.
0: Tabii aşortman iyidir.
1: Gitti yani. Spordu aynen.
0: Tabii aşortman iyidir. Şu oğlum bu nasıl bir adam ya? Bu adamı görmeniz lazım. Aerobik kıyafeti yazıp Google'a görsellerde bakar
1: bakacağım
0: mısınız?
1: Bakacağım hemen.
0: Tamam evet, bir size bir aerobiye tövbe ettireyim sizi ben. Adamı arkadan filan da çekmişler çünkü. Yani bir tövbe ettireyim. İyi hadi, kolay gelsin. Görüşürüz aerobik.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun efendim. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Bilgisayar aldık mı?
0: Vermiyorum çünkü versem de kaydedemeyeceğim. Hani bir haftası falan var yeni sistemin gelmesinin. SGK'yı verdiğimi buraya hemen o anda mesela seni aerobik dedik sana mesela aerobik diye kaydedeceğiz buraya yani. Onun için şu anda vermiyorum. O sistem geldiği zaman başlayalım, olur mu?
1: Olur, bir hafta sonra tekrar ararım mı?
0: Olur hiç sorun yok, ara. Bakalım bir hafta sonra neye başlamış olacağım. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Görüşürüz.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. İnşallah evlenirsin İbrahim. İbrahim bak, evlenmezsen aerobiye başlıyorsun. Aerobiye ben bak, bir gün bir kitap yazarsam, ben hiç kitap yazmadım biliyorsun, haddimi biliyorum ben. Ben hiç kitap yazmadım. Ama bir gün olur da bir yazarsam, hiç öyle bir benden edebi bir eser, edebi bir metin yok işte. Ulan adam ne yazmış be, hayal gücü falan filan. Yok, ben hayal gücüme bir şey gelirse sahneye çıkar anlatırım, radyoya çıkar anlatırım. Ben bu kafadayım ama bir gün bir kitap yazarsam yayında duyduğum enteresan ve değişik lafları, hani sorduğum sorulara aldığım cevapları, dinleyicilerin söylediği şeyleri filan yazacağım. Mesela deminki cevabı başka hiçbir yerde

duyamazsınız. Aerobie'ye niye başladınız dedim. Hani meşgul olacak bir şey arıyordum, bekarım dedi. Bak bu cevapla al film çek aslında yani. Bu cevapla al. Mesela hiç bu yok, başkası yok. Atıyorum başka ne olabilir mesela? Aletli cimnastiğe niye başladınız? Bekardım, evde oynayacak bir şey yoktu. Alet alsam eve koyamazdım, ben de buna başladım yani. Bir insan uğraşacak bir şey bulamadı diye aerobiye başlar mı lan? Bu... Bir saat başı arası vereceğiz, ondan sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Yeni saat, hadi bakalım saat başı arasında gelelim. Ver baba.

Ve Beşiktaş üçledi. Beşiktaş 3-1 önde. Dakika 60 sevgili dinleyenler. Daha atar diye düşünüyorum ben. Bizim ev var ya, bayram yeridir şu an. Harbiden.

0: Merhaba abi, bir futbol oynarım, kimse elime su dökemez, ben Akif. Bravo. Şeyde mi, normal sahada mı, oyun konsolunda mı? Aa, bugün benim oyun günüm. Değil mi? Evet, bugün benim oyun günüm. Evet, bugün benim oyun günüm. Tatlı düşünüp her şey güzel olacak, bak görsem. Serdar'cığım, asıl Yusuf Yılmaz Çelik'in eline Türkiye'de su dökecek insan çıkıyor. Müthiş şakalıyorsun. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Sizden duymak güzel. Sizden duymak çok güzel. Sağ olun. Ama telefon şakası içeriği olan YouTube kanalıma abi hep niye şaka yapıyorsun diye yazanla mesela. Abi hep Yusuf Yılmaz Çelik. E ne yapayım, o geliyor. Mesela belgesel kanalına mail atan var mı mesela? Bu nedir abi, sabahtan akşama kadar belgesel veriyorsunuz ya falan. Yani. Ya da haber kanalına falan şey diyen var mı? Hani... Ya hep şey ya, haber veriyorsunuz ya, azıcık film verin filan diye. Abi hani ben telefon şakası yapıyorum ya, benim kanalımda tabii ki de telefon. Yusuf Yılmaz Çelik de benim yarattığım bir karakter. Adam mesela 3 milyon seyredilmiş şakanın altına, abi bunları yapma, seyredilmiyor yazmış. Bunlar yüksek ihtimalle proje bunlar, biliyor musun? Başka radyocuların projeleri bunlar ya. Azıcık akıl yani. Söylediğimiz hiçbir şey gitmiyor ama onlara, ben bundan eminim. Çünkü o kitle radyoda değil abi, radyoda yok onlar. Biz burada kendi kendimize konuşuyoruz bu şeyleri yani. O kitle radyoda değil. İbo neredesin İbo? İbo neredesin? Bir dakikan var İbo. Sesli mesaj bir de, biliyorsun. Şey yapayım mı, altını çizeyim de. 0536 901 8902. İnşallah evlenirsin, evlenirsin İbrahim dedim. Eblenirsin dedim değil mi? Eblenmek ne demek eblenmek? İnşallah evlenirsin. Belgesel kanalına mail atmak nedir ya demiş. Öyle abi, bana yazıyorlar ya. Serdar Bey, devamlı Yusuf Yılmaz Çelik şakası yapıyorsunuz kanalınızda. Tabii ben zaten aerobik videoları paylaşıyordum. Birdenbire şakaya döndüm ben. Evet. Hop. İbo burada. İbo'dan geldi. Değil mi? Nerede? Şu. Evet.
1: Abi buradayım.
0: Tamam. İbo, bu ne böyle kızgın ses? Tamam, buradasın. ...536-901-8902... ...536-901-8902... ...değerli dinleyenlerim. Kimse elime su dökemez dediğiniz ne var? Kimse elime su dökemez dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Elime kimseye su dökemez dediğiniz ne var? Teletabilerin şeyini yazmışlar bana. Doğarken güneş ardından tepelerin... oyun vakti gelir Teletabilerin. Bir de o kapanışta şey dedi mi, çocuk gülüyordu. Böyle bir şey vardı. Doğarken.
2: Doğarken güneş ardından tepelerin, oyun vakti gelir Teletabilerin. Ben İskeletor.
0: He-Man'i seyrettiniz mi, He-Man'i? He-Man'in filmini seyretti. Bir şey söyleyeyim ben, yolda görsün. Valla nasıl He-Man, tokatlarım ben onu. Hiç öyle He-Man mi-Man değil yani o. En sonunda She-Ra'yı böyle çok ufak bir sahne şey yapmışlar ama. Ne denir ona? She-Ra'yı, hani She-Ra biliyorsunuz eski yengeniz. Birkaç eski yengeniz var hakkında konuşmamanız gereken. Biliyorsun She-Ra, Mia Jojovic. Üçüncüyü söylemeyeyim. Üçüncüyü. Birkaç tane eski yengeniz var. Onları şey yani, adı geçtiği zaman lütfen benim olduğum yerde terbiyesizlik istemem kendileri hakkında. Söylüyorum en baştan. Hadi koparayım birazcık size.

Yürü be. İyi ki varsın İsmail YK. Beşiktaş ne oldu? Dördü mü attı ya? Bir maçta bir de... Ha yok. Adamın kafasını sarıyorlar. Bir sakatlık var galiba. Tamam 3-1 3-1 hala. Maç kaç? Şey dakika kaç? 66. 3-1. Bitmişim zaten. Üç harflerle konuşan arkadaşa çağrı yapacaktın Serdar. Evet bu üç harflerle konuşan bir arkadaş vardı. Fatih'ti galiba adı yanlış hatırlamıyorsam. Burada mısın?

0: neler olmuyor ki.
1: Abi senin balda kızarmış cevizi senin için söz verdiğim için denedim olmadı ama maalesef demiş efendim. Allah Allah. Nasıl olmadı? Nasıl yaptınız? Ya Kayseri'deki gibi pek mümkün değil zaten ama. Hani pek mümkün değil ama.

0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar abi.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Balda kızarmış cevizi denemişsiniz abi yapmayı.
1: Evet abi, canlı yayında sana söz verdik.
0: Olmayı değil mi?
1: Olmuyor abi, olmuyor.
0: Olmuyor diyoruz.
1: Onu illaki yerinde yemek lazım.
0: Nasıl yaptın peki? Ben yani en azından yapabilmeyi denemekle bir cesaret yani. Ben mesela asla, ben hayatımda bir kere çok böyle uzun yıllar önce
1: puding yapmayı denedim değil mi abi?
0: Aynen öyle, ısrara dayanamayıp puding ya, tatlı konusunda. Yoksa tavuk yaptım, yemin ederim köpek yemedi. Vallahi billahi gülün diye söylemiyorum. Otoparkta Kareş evet. diye bir kurt vardı. Belçika kurduydu galiba. Tavuğu yaptık yemedi, evet, dedik ki ziyan olmasın bari ona verelim dedik. Hazır tavuk abi de yanlış. Vallahi yemedi, billahi yemedi.
1: Biliyorum abi, o hikayeyi de biliyorum.
0: Evet, nasıl yaptın? Bir söyle bakayım bana. Senin elinden geliyor abi, mu de böyle şeyler?
1: Abi ben 25 yıllık fırıncıyım. Artı aşçılık okuyorum. Elimden geliyor. İnternette buldum, tariflere baktım.
0: Tamam.
1: Onlardan böyle bir sentezi oluşturdum. Ona göre yaptım ama... Yani o kadar ağır şarkı bir şey olmadı.
0: Pampa sen yapamadıysan biz hiç denemeyelim ya.
1: Yani yapabilen illaki vardır ama işte bulmak lazım.
0: Yok ama biz hiç denemeyelim biz yani. Biz hiç, sen yapa baksana, adam 20 yıllık fırıncıymış, 15 senedir okuyormuş filan. Hani bir uzaya çıkmamış, yine de yapamıyor bak, görüyor musun? Yani
1: şu anda ekmek yapıyorum abi.
0: Neredesin?
1: Lavaş üretiyorum.
0: Neredesin?
1: Ben Hatay'dayım abi.
0: Hatay'dasın.
1: Evet abi, Ağrı'da çalışıyorum.
0: İyi tamam. Biz sana tişört gönderdik mi?
1: Evet abi, gönderdiniz. Teşekkür ederiz.
0: Geldi mi, yeni mi verdik daha? Gelmedi mi?
1: Geldi abi, geldi. Öyle değil.
0: Nasıl öyle diyeyim? Ne oldu ki?
1: Şöyle sticker da kazandım. Onları bekliyorum daha.
0: Kardeşim tişört geldi mi, tişört?
1: Geldi abi, geldi.
0: Tamam, niye öyle? Geldi diyeyim, hadi boş ver Serdar o zaman. Hadi filan.
1: Şöyle dedim abi, Hüseyin'le aramızda olan bir şey, öyle diyeyim.
0: Hüseyin'le aranızda bir şey var sizin.
1: Evet.
0: Allah Allah. İyi tam karışmıyorum, sen öyle diyorsan karışmıyorum.
1: Abi şöyle diyeyim, ben tişörtü large istedim.
0: Tamam.
1: X large göndermişler. 120 kilo bir arkadaşıma verdim onu. Ben 80 kilo adamım.
0: Evet.
1: Daha sonra sticker kazanınca Hüseyin'den rica ettim.
0: Tamam.
1: Bana bir tane daha gönderdi. Onun gelmesini bekliyorum.
0: İyi hadi bakalım, tamam. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar.
0: Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Var olasın. İyice müşteri memnuniyet hattı gibi olduk değil mi? Ya. Evet, 101'de elime su dökemezler, güzel çalarım. Istakaya'daki sayıyı eksik söylerim, kimsenin ruhu duymaz. Orijinal güldüm. Ha, sen SGK'lısın. Tamam, bu sistem gelince seni kaydedeceğiz. Bir daha belirtmene gerek yok. Güldüm, o kendiliğinden şey gelir. Kendiliğinden çıkar. Sen yazmazsan göremeyiz yani şu an. Onu söyleyeyim. Bizim eve konsolun K'si giremez demiş efendim. Neden ki? Ne oldu? Bu niye? Konsolun K'si, onu ilk ben icat ettim. Tam patent almaya götürüyorum. Benden önce birisi gitmiş finalde. Niye konsolun K'si giremez? Ne bu şey, ne oldu? Çocuklara şeyden dolayı. Mesela bizim zamanımızda Atari'nin kablosunu saklamak falan vardı yani. O da çok rezil bir şeydi ya. Atari'nin kendini saklamazlardı mesela. Kendisini saklamazlardı. Şey, kabloysa Atari karşında duruyor. Oynayamıyorsun böyle. Duruyor böyle orada, oynayamıyor. Kablo yok çünkü. Duruyor ama yok. Bir dakika, Ayşe Hatun'un o şarkısı yerine şunu mu çalsak acaba ya? Ya da yok, bir dakika. Şunu çalalım. Bundan da vazgeçtim. Şunu çalalım. Bayağıdır dinlemiyorum. Ha, şöyle dinlemiyoruz daha doğrusu. Evet tamam. Normalde Ayşe Hatun'un Çak Bir Selam çalacaktık ama ben değiştirdim onu şu an. Hazır mıyız? Evet. Kopan Zitay. Hüseyin Özlemiş'tir. 3-2-1. Bu değil ki ya. Vallahi bu değil ki. Bu muydu acaba? Bu. Tamam. İşte bu be. İşte bu. Kopar bizi DJ. Abi bir ablamız vardı. Sevgilisine 450 bin kredi çektirmişti. Acaba ne oldu? Taksit ödendi mi? Ama canım abim kim? Şakir abi. Ben şimdi her radyoyu dinlemeyen için bir daha baştan alamam ki konuları. Ya bir aylık konuyu soruyorsun abi. Gözünü seveyim. Aşk olsun. O kadar para verdik. Podcastlerden niye bakmıyorsun? O kadar para verdik uygulamaya. Bilerek cevap vermiyorum ha. Podcastlerden bak.

Abi merhaba. Seni yaklaşık 1,5 yıldır dinliyorum. Öncesinde de dinliyordum da 10 yıl ara verdim. Vay be, düşün, oh, maşallah. O kadar uzun zamandır yapıyoruz ki düşün 10 yıl ara verebiliyorsun yani. Düşün kaç yıldır buradayız maşallah. Yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Kararsızlık uyumu seninle yıktım. Artık kararsız bir insan değilim. Verdiğim kararları uygulayabiliyorum demiş. Benimle yıktın. Nasıl ya, bana da öğret ya. Ben mesela kararsız değilim ben. Karar vermekte çok iyiyim ben. Sadece hangi kararı vereceğime karar veremiyorum ben. Yoksa veriyorum karar da acaba hangisine karar versem diye karar veremiyorum ben. Bu. Bugünden itibaren kendime yeni bir sayfa açtım Serdar demiş efendim. Ona bazen ben de yapıyorum yani. Bugün kendime yeni bir sayfa açıyorum. Eski sayfa gelip kapatıyor ama. Eskisi geliyor kapatıyor. Hop şşt diyor, kapatıyor ama.

Cinli'den haber var mı demiş efendim. Bilmiyorum, Cinli'den haber var mı? Bakayım. Yok. İbrahim, inşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin. Yemek yapma konusunda kimse elime su dökemez. Yalnız yaşıyorum. Yaptığım yemeklerin çoğunu da yiyemiyorum demiş. Ona göre yapın ablacım ya da abicim, bilmiyorum. Ablacımdır herhalde. Abicim de olabilir ama bilmiyorum. Hani hangisi? Bir abi diyorum abla çıkıyor. Abla diyorum abi çıkıyor. Ben bilmiyorum ki hangisi Türk hangisi uzaylı artık. Hiç bilmiyorum yani. Eskiden burada en azından bir kullanıcı adı falan bir şey yazıyordu. Kadın mı erkek mi anlayabiliyordum. Üç harfli deyince aklıma geldi abi. Böğün oldu demiş. Benden uzak dur abicim. Benden uzak dur. Bak dua okuyorum. Şu an içimden dua okuyorum. Uzaklaşman lazım benden. Dua okuyorum içimden.

0: Abi merhaba, arabam dizel. Gündüz yayınında yazamadım demiş efendim. Oo. Arabam dizel, gündüz yayınında yazamadım. Ya dizelciler ya. Ben de dizel, bu arada dizelciler deyince kendinizi şey yapmayın, sizi ötelemiyorum ya. Ben de dizelciyim. Hani ben de hatasız dizel, de tek hatası söylüyorum işte, arabanın dizel olması. Tek hatası dizel olması yani. Dizel araç sahiplerinin eskiden şeyleri, dertleri daha başkaydı değil mi? Mesela dizel araba sahibinin en büyük korkularından bir tanesi. Usta mesela bir bakalım abi dediğin zaman eyvah diyordun. Hani bir bakalım abi eyvah diyordun. Şimdi onlardan korkmuyor insan. Dizel araba az yakıyor diyorlar mesela. Hani hep böyle geyikler var. Dizel araba az yakıyor. Onu bir tamirciye git, tamirci de görürsün filan. Hep böyle anlatanlar vardı ya. Hep böyle aynı adamlar konuşur ama yani. Dizel araba az yakıyor.
1: Ama bakımı çok daha pahalı.
0: Dizel arabanın torku daha yüksek.
1: Şanzımanı daha pahalı.
0: İşte atıyorum. Dizel daha ucuz. Dur, hatta buna böyle de diye böyle. Dizel daha ucuz. Dizel arabada en romantik ses şeydir sevgili dinleyenler. Turbo sesidir. Valla. Hani bazı kalp çarpıntısı dinler, kimisi turbo dinler mesela. Ama ses geldiği zaman da en böyle sanayide mesela, hani dizel araç sahiplerinde hep şunu duyarsın mesela. Ne oldu? Abi turbo değiştirdiler ya, EGR'yi temizlediler ya falan. Bir de anlamıyorsun mesela, tamirciye gidiyorsun mesela, ustaya gidiyorsun. Usta bunun turbosu değişmesi lazım diyor, anlamıyorsun ya. Mecbur değiştireceğim mesela. Eski dizellerde şey vardı mesela, hani dizel araba kullanmak birazcık böyle seçim meselesi mesela. Eski dizellerde ama gaza basıyorsun, araba düşünüp karar verip ondan sonra gidiyordu eski dizellerde. Hani öyle benzinli araba gibi bastığın zaman gaz tepkimesi hemen yok. Gaza basıyordun, araba düşünüyordu böyle. He, bana şu an gaza basıyorlar. Evet, yakıt pompası pompalıyor şu an, hortumdan geliyor. Güzel, yandı orada, onun patlamasıyla benim gitmem lazım. Aynı böyleydi. Yeni nesil dizellerde hiç öyle, hiç yani hiç öyle bir şey yok. Hani yeni nesil dizeller çok şey, yeni nesil dizeller çok fena yani, çok iyi performans açısından çok tatmin edici de, işte dizelin kendisi de performans açısından çok tatmin edici. Dün gece gelirken ben, hani başıma bir şey gelmeyecekse, linç yemeyeceksem, araçta yarım depo vardı, almadım bilerek yarım depo vardı. Benzincinin marketini kullandım. Bizim benzincinin şeyinde, girişinde 99.99 yazıyordu bizimki. Ben dedim ki Allah Allah, tam dedim, hani bir kuruş daha. Meğer şeydenmiş o, hani iki haneliymiş ya onlar. Ondanmış meğerse yani. Aşkım. Bir de şey diyenler var mesela, benzin ucuz diyenler var. 80 lira. Ucuz ya. Öyle diyenler. Benzin dizelden daha ucuz diyenler var. Heh, benzin dizelden daha ucuz. Öyle bakarsan doğru, evet yani. Beşiktaş 4 yaptı sevgili dinleyenler. 4. 4 yaptı. Başka,

0: İyi geceler, iyi yayınlar. Gerçekten dinlemeyeceğime inandınız mı Serdar Gökalp Bey? Abi bir bana bey demezsen sevinirim. Levent abi değil mi? İki, ne diyorsunuz? Anlamadım ben Levent abicim. Aşk olsun. Beni öyle tehdit mi ettiniz ben anlamadım ki. Canın sağ olsun ama sen yapamazsın beni dinlemeden diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum yani.
1: Aşkın ateşine dağlarda yanmaz. Aşkı bilmeyenler gönülden.
0: Bir marş alırız artık demiş. Tabii canım. Hani yayın bitmeden önce biterse maç hemen bugün şimdi yayında alırsınız. Sorun yok. Eskiden bütün Avrupa maçlarından önce çalıyordum marşları. Vallahi şimdi hepimiz aynı takımları tutuyoruz biliyorsun. Bizimkiler gitti yenildi geldi. Ben de bir karar verdim. Maçı oynayıp puan alıp gele. Puan alıp da değil, beraberliğe de çalmam. Bak söylüyorum, sonra beraberlikte kimse hiçbir takım için marş istemesin benden. Gidip yenip gelen takımın marşını çalacağım. Beşiktaş'ınkini de çalacağım tabii ki. Tabii ki çalacağım yani. Yayının bitmesine yetişmez ama. 20 dakika var. Yetişmez. Bu yarınki yayına kalır. Ben gitmeden çalayım o zaman. Tamam. Beşiktaşlara sesleniyorum. Ne yapalım? Hangi marşınızı çalalım? Beşiktaşlılar. Söyleyin bakayım. Hangi marş? ...536-901-8902... Abi bazen şu 536 kodundan sonra kafamda abuk sabuk başka numaralar var. 40 kere numara değişti. Benim kendi numaram var. Onun var, bunun var. Yani 10 tane falan kız attı numarası biliyorum. Kız numarası filan. Bir gün birinin numarasını vereceğim canlıya. Bir kere Adem'i verdim hatırlarsanız. Bir kere ama. 10 dakikaya biter maç demiş. Sorun yok. Ben çalacağım. Maç 4-1. Hani bir... Yani çok büyük bir Allah korusun felaket olmazsa şey olmaz. Dönmez buradan maç. 4-1 yani. Çalacağız.

Şimdi bir sürü marş var. Tamam, marş var. Evet. Zannediyorum en çok gördüğüm şu. Siz seçtiniz. Hani bu marşı yazmayanlar lütfen bana yapıştırmasınlar. En çok bunu gördüm çünkü. Tamam mı? Maç 4-1. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş 4-1 önde. Başarılar Beşiktaş. Tebrikler Beşiktaş. Sağ ol Beşiktaş. Yüzümüzü güldürdün Beşiktaş. Kara Kartal Beşiktaş ve tüm Beşiktaşlılara selamlar. Buyurun efendim, açılsın sesler. Daha şimdi açılsın, dur. Tamam, evet.

0: takıldık.
1: Vallahi bir şey değil mi? Besliyordu Beşiktaş. Madem bitiyor, ben normalde maç olduğu zaman yani özellikle böyle milli maçlarda açmıyorum yani, bakmıyorum yayın esasında. Şimdi yalan yok, program bitiyor, veda ediyoruz diye. Marşı çalarken şöyle bir bakayım dedim. Açtım, vallahi besliyordu Beşiktaş. Birkaç dinleyicimiz de şey yazmış. Yalnız Beşiktaş oynuyor ha falan yazmış. Ne güzel işte. Süper. Hani inşallah lig içerisinde de her takım oynar da birazcık şey olur ya böyle. Ne anladın işte beni. Beni spor davalarına sokma beni yani. Ben çok o işe girince, çünkü çok bir de vicdansız yapıştırıyorlar sevgili dinleyenler. Yani. Vicdansız yapıştırıyorlar. Öyle böyle değil. Adam 3 dakika öncesini dinlememiş mesela. 3 dakika sonra açmış yayını. Çok yani çok, insafsız yapıştırıyor yani. Öyle laftan da anlaşılmıyor. İbrahim sesli mesaj göndermiş. Ne oldu oğlum İbrahim? Sana biz bir şey demedik ki. Ne oldu? Dur bakayım. Oh, yapmış.
2: Buradayım abi.
1: Çocuk da tik oldu. Sormadık ki oğlum. Tamam neyse, yazmışsın. İnşallah evlenirsin İbrahim. İnşallah evlenirsin. İnşallah evlenirsin. İnşallah evlenirsin İbrahim. Yayın saatlerin hangi dönemler değişiyor? Abi hiç değişmiyor ki, benim yıllardır gece yayını...

Serdar yayında saat 22 ile 1 arasında idi. Şimdi 22-24 diyeceğim. 24 diye bir saat yok diyeceksiniz. 22 gece yarısı. Ya abi boş ver, dijital saati bir kenara koy. Gece saat 10 ile 12 arasında abicim. Gece 10-12 arasında. Bir de

0: günlerde sevgili dinleyenler. Allah bir daha yaşatmasın yani. Çok. 12-2. Öğlen 12-2. Öğlen 12-2. Ağlıyordum yani şeyde. Yetişeceğim diye ağlıyordum yani. Evet, dur bakalım şuradan şöyle. İbrahim inşallah evlenirsin mesajları. Peki tamam. Beşiktaş olarak teşekkür ederiz. Ne demek efendim, rica ederiz. Merak etmeyin zaten, bu trafikte yayınımda da çaldıracaklar bana marşı. Şu an çünkü dinlemeyenler. Şu, bu, biz bu marş içine yıllar önce başladığımızda yıllar önce başladığımızda insanlar sevdi bunu. Şimdi de sahiplendiler. Ben mesela çalmayınca insanlar uyarıyor. Bazen unutuyorum mesela. Hani Galatasaray'ı da unutuyorum. Fener'i de, Beşiktaş'ı da unutuyorum bazen. Diyor ki işte marşı çalmadınız falan diyor. Bazen çalıyorum mesela, çalmış olmama rağmen yarım saat sonra açan adam niye marş çalmadınız diyor. Merak etmeyin, bana yarın gündüz trafikte de çaldıracaklar marşı. Şikayetçisi değilim. Çünkü iki dinleyici kitlesi %80 %85 oranında birbirinden farklı. Trafik saatinin dinleyicisiyle gece saatinin dinleyicisi farklı efendim birbirinden. Onun için sorun yok. Yani az önce kaçıran varsa trafik yayınında bir daha dinleyebilir. Çünkü çaldırırlar bana yani, hiç affetmezler, merak etmeyin. Yani. Hiç yani. Maç normal süresi bitti. Hatta uzatmanın da birinci dakikası bitti. 5 dakikada uzatma var. 4-1. Çok büyük bir aksilik olmazsa tebrikler Beşiktaş. Olmaz artık daha bu saatten sonra. Adamlar da atak yapıyor. Neyse tamam, bizde top.
1: Sevgime layık olmayan insanların olur. Sevme olur mu?
0: Abi sana aerobik kıyafetiyle fotoğrafı gönderen bendim. O adam ben değil. Biliyoruz oğlum, iyi ki sen değilsin. Yani. İyi ki sen değilsin yani. Aerobik kıyafetiyle fotoğraf. İyi ki sen değilsin yani. Aerobik. Ne oldu? Sen de mi bekarsın diye mi başladın aerobiye? Ne oldu? Aerobik. Normalde mesela bekar belirli bir yaştan sonra eve kedi falan alırdı bunlar. Şimdi aerobiye mi başlıyorlar? Bekarlık ilerledikçe bu senseyliğe kadar gidecek herhalde. Bu seneyi arasak ne oldu? Samuray oldum ben diye. Bekarlık. Gider ayak. İbrahim neredesin İbrahim? Bir dakikam var. Gider ayak. Bunu yapmam lazım. İbrahim neredesin? Belki de tam veda edeceğim diye kapattı adam. Nereden biliyorsunuz? Ve bir daha geri dönüşü yok. Hani çok büyük bir mazeret olmadığı sürece cumaya kadar. Yarın son gün İbrahim. Yarın İbrahim yarın düşüyor. Yarın son. İbrahim neredesin?

0: Geldi.
1: Buradayım abi.
0: Eyvallah İbrahim. Hadi gidiyorum ben İbrahim. Konya'da Aynobi'ye giden hanımefendiye selam ederim. Ben de Konya'dayım. Yapacak bir şey bulamıyorum. Ben de öğretmenim. Birbirimize yakınsak aerobik kursuna ben de katılmak isterim demiş efendim. Ya birbirinizin buluşma noktası ben olmayayım ya. Sonra sağda solda anlatırsınız. Öğretmenim, cinsiyeti de yazmamışsınız bir de. Yani. Birbirinize kader kısmet, kendiniz buluşur tanışırsanız ben bir şey diyemem ama ben sizin tanışmanıza vesile olmak istemiyorum. Neydi öyle bir laf vardı? İyi olur. İyi olur. İyi olur dosttan kötü olur. Neydi ya? Bir şeydi ya. Böyle bir laf vardı sanki ya. Allah Allah. Tam böyle bir şey vardı sanki ama unuttum ya. Lafı unuttum. Neyse, içimizde bir sürü o ve benzer lafları kullananlar vardır herhalde. Ama unuttum adını şu an. Lafı unuttum yani. İyi olur dosttan kötü olur kuldan mıydı? İyi olur. Kötü olur kimden? Bir şeyden filan. Aman, gidince bakarım. Tamam. Bitiyor program. Onun için duygusala bağladık. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilir.

bilirim sevgili dinleyenler. Her yerde Twitter, Instagram, YouTube. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Her yerde. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Aklına neresi geliyorsa. Radyonuz Alem FM. Sosyal medyada her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.